0: serserinim.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

0: dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oksijen.
1: Vada da. Napata dismeden.
2: Ver bakayım Akdoğan.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: fiyat lideri lidere tasarruf. Lunfisch Nestle dondurma 365 mililitre %52 indirimli. Şimdi sadece 1,79 €. Veya de große Bauer yogurt 225 gramdan itibaren şimdi Lidl Plus ile %60 indirimli. Sadece 39 €. Lidl Lunfisch.
1: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
2: İster misin?
1: Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
2: Hemen başvur.
1: Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM senin radyon.

şıkıdım. Ah yanar döner, acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Fiyat lideri lidere tasarruf. Lunzig. Nestle dondurma. 365 mililitre %52 indirimli. Şimdi sadece 1 euro 79 cent. Veya de Große Bauer Joghurt. 225 gramdan itibaren şimdi Lidl Plus ile %60 indirimli. Sadece 39 cent. Lidl Lunzig.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürsten Ali 47E Bremen. www.allianz-civan.de.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. Flegefer Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi Flegefer Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
1: Kurfürsten Ali 47 E Bremen.
2: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
3: İster misin?
2: Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
3: Hemen başvur.
2: Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM senin radyon.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı başlıyor.
1: Hanımlar, beyler, herkese kucak dolusu günaydınlar. Metropol FM'deyiz. Neşeli Saatler programı.

Mutlu mesut bir cumartesi günü diliyorum. Sofrada olanlara afiyet, işte olanlara bereket, alışverişte olanlara güç kuvvet. Yollarda olan dinleyicilerimize de kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Nasılsınız? Keyifler umarım yerindedir. Mesela kimler bizi nereden dinliyor? İşte olanlardan mısınız? Yoksa sofrada mı? Belki yollarda, belki markette, belki sporda, belki tatilde, havuz kenarında. Bu soruların cevabını 030-217-970-71'in oğlu WhatsApp üzerinden bekliyorum. Bizi nereden dinlediğinizi ve isminizi yazmayı unutmayın. Saat 14'e kadar birlikte olacağız. Sizler için harika şarkılar seçtim. Kimi zaman böyle maziye dalacağız, kimi zamansa günümüzün en yeni şarkıları sizlerle buluşacak. Dilerseniz beni arayabilirsiniz. Korkmayın, ısırmam. Şöyle ufaktan ritmimizi bulalım mı? Türkçe pop'un en güçlü seslerinden biriyle başlayacağız. Cumartesi sabahına, ya sabah da değil gerçi ama kim biliyor musunuz? Zerrin özel radyolarımız olacak. Bunlar basit numaralar diyecek. 10-14 oldu saatlerimiz.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon. Aklım kaybettim.

0: fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler programındayız. Saatlerimiz 10.23 oldu. Neşesini yavaş yavaş koyacağız. Sizden mesajlar da gelmeye devam ediyor. Görebildiğim kadarıyla birçoğumuz yolda. Mesela Lütfi Safi'nden Melek, yollardayız Serdar abi demiş. Serdar abi mi? Kız ben Mert, Mert. Serdar abimiz hafta içi mutlaka her sabah burada sizlerle. Hafta sonu oldu mu da ben çıkıyorum ortaya. Bak, bir diğer yolcumuz Pamukkale'den çıkmış Konya'ya doğru gidiyormuş. Kürşat, yollarınız açık olsun. Tekerinize taş değmesin. Tatilde olanlarımız da var. Bir fotoğraf gördüm. Şu an bir dinleyicimiz yazmış, Alanya'da soğuk kahvesini içiyor galiba. Ya soğuk kahve ya milkshake. İkisi arasındayım. Tam emin de olamadım. Demiş ki günaydın Metropol FM'in tatlı mı tatlı sunucusu. Ya ama utanırım. Normalde Darmstadt'ta kalıyorum. Şu an Alanya'da tatildeyim. Günaydın, ben Yıldız. Frankfurt'ta işe doğru gidiyorum. Trafikteyim. Yollarımız açık olsun. Sizi dinleyerek işe başlamak çok güzeldi efendim. O sizin güzelliğiniz. İyi ki varsınız kıymetli dinleyicilerimiz. Sizlerle beraber böyle cumartesi sabahına başlamak gerçekten bizleri de mükemmel hissettiriyor. Yıkılana kadar buradayız. Yıkılana kadar, hem de Codur ve İrem Derici'den

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da restoranlarda yemeklere uygulanan KDV oranı yılbaşında %19'dan %7'ye indirildi. Ancak bu indirim müşterilerin çoğuna yansımadı. Deoga'nın yaklaşık 2000 işletmeyle yaptığı ankete göre restoranların %73'ü fiyatlarını düşürmedi. İşletmeciler artan personel, gıda ve diğer giderleri gerekçe olarak gösteriyor. Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı taşıyan bir drone bulunmasının ardından Almanya'nın Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı. Başbakan Friedrich Merz başkanlığındaki toplantı telefon üzerinden gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturmayı Federal Başsavcılık yürütüyor. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. İspanya ile İtalya arasında koyta krizi nedeniyle yaşanan gerilim büyüyor. İtalya'nın İspanya'dan gelen yolcular için sınır kontrolleri başlatmasının ardından Madrid'de karşılık verdi. İspanya, İtalya'dan gelen uçak ve gemilerde yolcuların kimlik ve pasaportlarını kontrol edecek. Uygulama 7 Eylül'e kadar sürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifini 18 saat süren görüşmelerin ardından kabul etti. Görüşmelerde İyi Parti ve MHP'li milletvekilleri arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Muhalefet düzenlemeyi genel af olarak değerlendirirken iktidar cephesinden bunun af değil ceza ertelemesi olduğu vurgulandı. Gözler şimdi pazartesi günü başlayacak genel kurul aşamasında. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Neşeli saatlerdeyiz. Kim eşlik ediyor? Ozan Doğulu ve Ece Seçkin. Hoşuna mı gidiyor diyecekler. Sizden mesajlar da gelmeye devam ediyor. Günaydın sürücü kursu hocası Offenbachlı Yunus ben. Zamstak zamstak midem kalktı demiş. Hocam torpidoda bir zalçtangı olacaktı.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler'deyiz Demet Akalın'la beraber. Bir şey mi dedin diyecek, sana bir şey diyebilir miyiz biz Demet abla?

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bir müzisyenin duyabilmesi, bir inşaatçının ellerini kullanabilmesi gerekir. Kaza veya hastalık nedeniyle mesleğinizi yapamayacak duruma gelirseniz ne olacak? Herkese bir Berufsunfähigkeit sigortası şart. Allianz Sigorta, Yasin Civan sizi bilgilendiriyor.
2: Kurfürsten Ali 47 E Bremen.
1: Telefon 897-62-0.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Türkçe pop'un bir numaralarından Mustafa Sandal. Oynar oynar isyankarlar radyolarımızda. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

Kar ile radyolarımızdaydı. Şöyle kendimize bir geldik. Mebrure radyolarımızda olacak şimdi. Hatta oldu bile. Zatı şahanesiyle insanlığı dinlendiren, içine işleyen bir parça. Şimdi Metropol FM'de. Nasıl?

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Bengü gezegenle radyolarımızdaydı. Bir düet radyolarımız olacak. Koray Avcı ve Ümit Sayın. Hicran diyecekler. 10.58 oldu saatlerimiz. Neşeli Saatler programındayız. Ben Mert.

Gurbetteyken ne dinlenir? Tabii ki de gurbet dinlenir. Faruk Sabancı ve Sena Şener radyolarımızda gurbet cover'ıyla tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Fiyat lideri lidere tasarruf. Lunzig. Nesle dondurma. 365 mililitre %52 indirimli. Şimdi sadece 1 euro 79 cent. Veya de große Bauer Joghurt. 225 gramdan itibaren şimdi Lidl Plus ile %60 indirimli. Sadece 39 cent. Lidl Lunzig.
3: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
4: İster misin?
3: Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
4: Hemen başvur.
3: Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM senin radyon.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler programındayız. 11.23 oldu saatler. Mikrofonda ben Mert. Nasıl geçiyor tatiliniz? Almanya'nın birçok eyaletinde tatil başlamıştı. Hatta sonlarına doğru geldi. Bazı eyaletlerinde ise yeni başladı. Bu tatilde başınıza gelen böyle ilginç bir olay var mı? Mesela benim Hüsnü amcamla Hüsniye ablamın başına gelen gibi. Şimdi diyorsunuz ki ya Mert ne oldu bunlara? Ne oldu bunlara? Görmediyseniz bu hafta internette dönüp duran bir haber var. Almanya'dan yola çıkan gurbetçi çiftimiz 68 yaşındaki Hüsnü amcayla 65 yaşındaki Hüsniye ablamızın Hırvatistan'da başına gelmeyen kalmadı. Şimdi sizlerle bunu konuşacağız. Haberin tüm detaylarıyla masaya yatıracağız. Ardından nedir, ne değildir, nasıl bu hale gelmişler bir bakacağız. Fakat öncesinde Siyam radyolarımızda olacak. Mecnun diyecek. Leyla'sını arayan tüm mecnunlar için geliyor.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.31 oldu. Bu yaz Almanya'dan bir çiftimiz Sıla yoluna çıkıyor. Emekli bir çiftimiz Hüsnü amca ile Hüsniye teyze yola çıkıyorlar efendim. Gayet sessiz, sakin, böyle yavaş yavaş gidiyorlar. E tabi bir noktadan sonra Hüsniye teyze diyor ki, bey sen kullan da ben arkada biraz yatayım. Hüsnü amcamız kullanıyor. Hırvatistan'a gelince diyor ki, ya ben birazcık mazot alayım, benim mazotum bitti. Bu mazot bizi Türkiye'ye kadar götürmez diyor büyük ihtimalle. Ve mazotunu alıyor. Fakat mazotunu alırken fark etmediği bir şey var. O mazotunu alırken Hüsniye teyzemiz uyanıyor. Diyor ki, aa durmuşuz. Gideyim bir lavaboya gideyim. Elimi yüzümü yıkayayım. İhtiyacımı gidereyim. Gidiyor, ihtiyacını gideriyor. Geri döndüğünde bir de ne görsün? Hüsnü amca yok. Hüsnü amca mazotunu almış. Ücretini ödemiş. Arkasına bakmadan yola devam etmiş. Şimdi Hüsniye teyzemiz kaldı benzinlikte. Arabası da telefonu da kaldı arabada. Nasıl yapacağız? Nasıl ulaşacağım diye kara kara düşünürken bakın aradan tam 3 saat geçmiş. Bu 3 saatin sonunda Fransa'dan Sıla yoluna çıkan bir gurbetçimiz denk gelmiş. Benzin istasyonunda kendisine Hüsniye abla durumu anlatmış. Demiş ki, ya böyle galiba bizim bey beni buraya bilerek bıraktı. Hüsnü amcamızın tabii ki de öyle bir niyeti yoktur da denemiş en azından. Durumu anlatmış ve bakın şimdi burada da ayrı bir olay var. Stuttgart'taki kızını aramış. Çünkü Stuttgart'taki kızının numarasını ezbere bildiği için, ki Hüsnü amca bak burası, buradan da sen bir savunma yapabilirsin. Hani yenge de senin telefon numaranı bilmiyor. Burada tek hatalı sen değilsin. Kendini ezdirme. Hüsniye abla tabii arayınca çocuklar da hemen babalarını arıyorlar. Diyor ki, baba efendim yavrum. Baba annem nerede diye sorunca Hüsnü amca, ya nerede olacak, arabada, kafayı bir çeviriyor, aha yenge yok. Tabii hemen durumu anlayıp rotayı kırıyor. Bayağı da yol gitmiş bu arada, 3 saat yol gitmiş, 3 saatte dönmüş. 6 saat sonra çiftimiz kavuşuyor ve yollarına devam ediyorlar. Bu noktada benim dinleyicilerimize sorum şu. Acaba sizin eşiniz sizi benzinlikte unutsa kaç saat sonra fark ederdi? Bakın dürüst olun ama. Sadece dürüst cevapları bekliyorum. Nereye biliyor musunuz? 030 217 970 71'e hem mesajlarınızı bekliyorum. Dilerseniz arayabilirsiniz de. Arayın, konuşalım. Şimdi ise Hande Ünsal radyolarımızda oyna oyna diyecek. Oturmaya mı geldik?

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da restoranlarda yemeklere uygulanan KDV oranı yılbaşında %19'dan %7'ye indirildi. Ancak bu indirim müşterilerin çoğuna yansımadı. Deoga'nın yaklaşık 2000 işletmeyle yaptığı ankete göre restoranların %73'ü fiyatlarını düşürmedi. İşletmeciler artan personel, gıda ve diğer giderleri gerekçe olarak gösteriyor. Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı taşıyan bir drone bulunmasının ardından Almanya'nın Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı. Başbakan Friedrich Merz başkanlığındaki toplantı telefon üzerinden gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturmayı Federal Başsavcılık yürütüyor. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. İspanya ile İtalya arasında Koyta krizi nedeniyle yaşanan gerilim büyüyor. İtalya'nın İspanya'dan gelen yolcular için sınır kontrolleri başlatmasının ardından Madrid'de karşılık verdi. İspanya, İtalya'dan gelen uçak ve gemilerde yolcuların kimlik ve pasaportlarını kontrol edecek. Uygulama 7 Eylül'e kadar sürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifini 18 saat süren görüşmelerin ardından kabul etti. Görüşmelerde İyi Parti ve MHP'li milletvekilleri arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Muhalefet düzenlemeyi genel af olarak değerlendirirken iktidar cephesinden bunun af değil ceza ertelemesi olduğu vurgulandı. Gözler şimdi pazartesi günü başlayacak genel kurul aşamasında. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. 11.43 oldu saatlerimiz. Sıla yolunda eşini unutan Hüsnü amcayı konuşuyoruz. Ah amcam ah. Demiştik ki, sizlere de sorduk, dedik ki ya eşiniz sizi benzin istasyonunda unutsa, yolda giderken Sıla yolunda eşiniz sizi benzin istasyonunda unutsa acaba ne zaman fark eder diye sormuştuk. Dinleyicilerimizden birbirinden güzel mesajlar geliyor. Şu mesaja bir bakar mısınız ya?
2: Merhaba, herkese iyi yayınlar. Ben Gültem, Bergisch Gladbach, NRV'den. Ben herhalde hemen fark ederim çünkü çenesi durmuyor. İyi yayınlar herkese.
1: Hüsnü amcamız fark edememiş. Ya çünkü eşi uyuyormuş. Eşi uyuduğu için de büyük ihtimalle hiç kafasını çevirip bakmadı da. Ya zaten erkekler genelde şöyledir. Erkekler yolda konuşmazlar. Hatta kimse konuşmayınca bu durum onların hoşuna da gider. Yani hiç dönüp de arkaya bakmaz. Ya arkada biri vardı da o şimdi konuşmuyor, hiç ses de gelmedi. Acaba arabada mı diye düşünmez. Oo ne güzel, kimse de konuşmuyor, herhalde uyuyor diye düşünür. Gerçekten de öyle düşünmüş. Bak bir diğer mesaj. Selam Mert, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Frankfurt'tan Ömer yazmış. Demiş ki ben kendisini 20 yıl sonra fark ederdim. Yani bir de üşenmemiş, kaç saat olduğunu yazmış. Ben 175.200 saat sonra anca fark ederdim demiş. Gerçekten ya Ömer, eşinle aşkınız var ya böyle gözümden yaş getirdi. Ne kadar romantiksiniz ya.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Neden Allianz Sigorta Yasin Civan? Ulaşılabilir ekip, kasko hasarını hızlı giderme, sadece yıllık 19.90'a çok hizmetli Schutzbrief, tüm Türkiye'de geçerli ücretsiz araç sigortası, yıl sonuna özel indirimler. Sunduklarımız saymakla bitmez. Allianz Sigorta Yasin Civan. Telefon Bremen 897-62-0.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar, beyler, 11.51 oldu saatlerimiz. Metropol FM'de Neşeli Saatler programındayız. Mikrofonda ben Mert. Evet. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, Sıla yoluna çıkıp da Hırvatistan'da eşini unutan amcamızı konuşuyoruz. Nasıl böyle bir şey yaptı? Yoksa bilerek mi yaptı? Farklı farklı rivayetler var. Sizden de mesajlar gelmeye devam ediyor. Bakın bir dinleyicimiz ne demiş? Selam Mert, iyi yayınlar. Stuttgart'tan yazıyorum. Amca bilerek yapmış. Var bunun altında bir şey ama hayır olsun demiş. Teyzemin yerinde olsam asla affetmem. O korku, stresi Türkiye'de en lüks otele gitse atlatamaz. Vallahi artık Hüsnü amcaya burada bayağı iş düşüyor. Sadece otel yetmez. En az 3-4 tane otele götürmesi lazım. Birçok böyle ya Türkiye turu yapsa yine gönlünü alamaz gibi. Offenbachlı Yunus demiş ki, pardon, İsmail var yanımda demiş. Offenbachlı Yunus bizlere selam göndermiş. İsmail var yanımda. İsmail demiş ki ben ölürüm de eşimi unutmam. Unuttu. Eşimi unutmam, kendimi unuturum. Onu asla unutmam diyor. İşte böyle eşine sahip çıkan dinleyicilerimiz bizim baş tacımız. Arkadaşlar, unutmamakta fayda var. Çünkü unutursanız bir 3 saatte geriye doğru yolu var bunun. Sıradaki şarkı Hüsnü amcamıza geliyor. Gülşen'den. Canın sağ olsun.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler devam ediyor. Sibel Can ve İpiyo radyolarımız olacak. Kıyamam diyecekler,

radyolarımızda. Haluk Levent'ten, Müslüm Baba'dan, hatta ve hatta Kıraç'tan duymaya alışkın olduğumuz Kara Kaş, Kara Gözlerin Elmas, bu kez farklı bir yorumla Pau yorumlamış. Tüm derdi kederi almış, oyun havasını getirmiş.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri lidere tasarruf. Lunzig. Nesle dondurma. 365 mililitre %52 indirimli. Şimdi sadece 1 euro 79 cent. Veya de große Bauer Joghurt. 225 gramdan itibaren şimdi Lidl Plus ile %60 indirimli. Sadece 39 cent. Lidl Lunzig.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
3: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit. Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit. Deine Prüfstelle.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler programındayız. Mikrofonda ben Mert, saatlerimiz 12.23 oldu. Saatlerinizi neşelendirmeye geldim. Umarım başarılı olabiliyorumdur. Efendim, neyi konuşuyorduk biliyor musunuz? Radyolarını yeni açan dinleyicim, bakın senin için anlatıyorum. Sıla yolunda bir amcamız eşini benzinlikte unutmuş. Olur böyle şeyler. Uzun yoldur, yorgunluktur, başımıza gelebilir, gülme komşuna gelir başına demişler. Biz de buradan devam. Fakat biz size şunu sormuştuk. Ya siz acaba eşinizi benzin istasyonunda unutsanız ne zaman fark edersiniz? Bakın, Bremen'den Hüseyin Aksoy yazmış. İyi yayınlar dilerim. Günaydın. Günaydın efendim. Ben hemen fark ederdim. Çünkü hiç susmaz. Hep gözü ibrede, yavaş yavaş, polis. Heh, böyle daha iyi, tamam, şimdi toleranslısın. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok büyük bir hizmet yani. Blitz'a app'lerin yasak olduğu bir noktada böyle bir eş. Rabbim herkese nasip etsin. Bak, bir diğer dinleyicimiz Mehmet Kelstabah'dan yazıyormuş. Demiş ki, ben anında fark ederim çünkü bende bir huy var. Durduğum yer fark etmez. Benzin istasyonu olsun ya da mol olsun. Arabayı kontrol etmeden yola çıkmam. Vallahi artık bu haberden sonra biz de öyle yapacağız. O kadar anlattık. Bir de arkada birini unutursak var ya. Abo! Yıllarca bizim karşımıza getirirler. Fakat benim, bak, hiç konuşmadığımız bir başka nokta var bu konuda. Bunlar nasıl kavuşmuşlar? Benzin istasyonunda unutulan teyzemiz 3 saat sonra Fransa'dan Sıla yoluna çıkan bir gurbetçimizden rica etmiş. Ve bakın, burası önemli. Stuttgart'taki kızını aramış. Ya, kimse şunu demiyor. Teyze de amcamızın numarası niye yok? Niye onu ezberlememiş? Biraz da çuvaldızı kendimize batıralım. Kıymetli dinleyicilerimiz, soruyu değiştiriyorum. Soruyu şöyle sorayım. Oldu da kaldık bir yerde. Bizi bir yerde unuttular. Aman Allah'ım. Bizi bir yerde unuttular. Ve yanınızda telefonunuz da yok. Şimdi bu durumdan kurtulmak için ailenizden kimi arayabilirsiniz? Kimin numarasını ezbere biliyorsunuz? Ben bunu söylemeden önce bayağı bir düşündüm. O çalan şarkılar boyunca ben hep bunu düşündüm. Ya ben bir yerde kalsam acaba kimi ararım diye. Vallahi aklıma hiçbir numara gelmedi. Sadece 110. Ama onu da Hırvatistan'da arasam bir işime yarar mı? Ondan da çok emin olamadım. Önceden ne güzeldi ya. Önceden telefon defterleri vardı. Biz telefon numara... Bak şimdi gençler bilmez, şimdiki gençler. Biz önceden var ya, oho! Telefon da taşırdık yanımızda ama... Böyle telefon defterleri olurdu. Oraya yazardık numaraları. Hatta birçoğunu da ezbere bilirdik. Fakat şimdi teknolojinin gelişmesiyle beraber insan eşinin numarasını dahi ezbere bilmiyor. Ama mutlaka bilen dinleyicilerimiz vardır. Eşinin veya anne babasının numarasını bilen dinleyicimiz varsa yazsın, desin ki... Mert, ben biliyorum.
3: Yalvarsan da fayda yok.
2: Divamız radyolarda. Fragmanla beraber.
3: Gelmem artık oltaya, yok.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. 12.36 oldu saatlerimiz. Sizlere sormuştuk. Olur da eşiniz, sevgiliniz, partneriniz veya artık her kimse, ananız babanız sizi yolda bir yerde unutsa, benzin istasyonunda, molada unutsa kimlerin telefon numarasını ezbere biliyorsunuz? Kimi ararız diye sormuştuk. Bir dinleyicimiz demiş ki Metropol FM'i ararım. Çok mantıklı. Mutlaka yardımcı olurlar. Bak, bir dinleyicimiz yeni fark etmiş. Demiş ki ay ama bak ben de şimdi fark ettim. Ben sadece kendi numaramı biliyorum diye. Lütfen herkes acil durumlar için herkes mutlaka bir tane numara ezberlesin. Tıpkı şu dinleyicimiz gibi. Güneşli Göttingen'den selamlar. Orada güneş var. Çok güzel. Ayşe yazmış. Ben Ayşe. Evet, ben annemin numarasını ezbere biliyorum. Çocuklarımı biliyorum. Erkek arkadaşlarımı biliyorum. Ex sevgilimi biliyorum. Ya bu kadarı da biraz fazla sanki. Fakat biliyorum mu yoksa unutamıyorum mu? Bu da olabilir. Gerçi çoğu numara aklındaymış. Gatehouse, ev şirketimin yemi var ya, şey gibi. Bu önceden şeyler vardı böyle. Kitaplar. Bilinmeyen numaralar için böyle açıyordunuz kitabı. Arkadaşınız veya arayacağınız şeyin numarasını bulup oradan arıyordunuz. Bu dinleyicimiz adeta yürüyen bir kitap misali.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de üniversitelerin askeri amaçlı araştırma yapmasını sınırlayan sivil klauzel yeniden gündemde. Bilim senatörü Henrike Müller yaklaşık 40 yıldır uygulanan düzenlemenin artık günün koşullarına uygun olmadığını savunuyor. Bremen'deki koalisyon ise sivil klauzelin korunmasından yana. Bremen'in Neustadt ve Bremen Nord bölgelerinde cuma akşamı elektrik kesintileri yaşandı. Gartenstadt-Süd çevresindeki birçok sokakta elektrikler kesilirken Bremen Nord'da da Farge semtinden arıza bildirildi. Şebeke ekipleri her iki bölgedeki sorunları da aynı gece giderdi. Bremen ve Bremerhaven'da yaz havası hafta sonunda kendisini gösterecek. Cumartesi günü büyük ölçüde güneşli bir hava bekleniyor. Bremen'de sıcaklık 26 dereceye, deniz kıyısında ise 22 dereceye kadar çıkacak. Pazar günü ise bulutların dağılmasıyla sıcaklık daha da artacak ve Bremen'de 30 dereceye ulaşacak. Pazartesi günü ise sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Bremen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimiz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Ya siz?

Türkçe pop'un en güçlü seslerinden Sıla. Hiç iyi gelmez mi? Deniz havası iyi gelmez olur mu? Ah, bir deniz havası olacak. Kafa nereye? Biz oraya diyecek. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 12.50 oldu. Hazır böyle tatil dönemindeyiz. Birçoğumuz tatiline gitti. Birçoğumuz dönüş yolunda. Kimileri hala orada. Evet, doğal olarak bizler genelde tatil için Türkiye'yi seçiyoruz. Biz gurbetçilerin en sevdiği tatil memleket tatili. Buna herhalde kimse karşı çıkmaz diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'den bir açıklamayı konuşacağız şimdi. Kim başkanı biliyor musunuz? Türkiye'nin de başkanı bitmiyor ki. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken. TESK neymiş? Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu. Vallahi söyleyene kadar nefesim tükendi. Ekonomimizin güler yüzü bildiğiniz üzere gurbetçiler demiş. Şaşırtan açıklamalar da geliyor. Şimdi bu açıklamanın tabii ki de devamı var. Fakat önce şöyle maziye doğru bir gidelim. Orada bizi İlhan İrem bekliyor. Boş ver arkadaş diyecek. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler'deyiz. 12.59 oldu saatlerimiz. İrem Derici ve Durum Çok...

Hanımlar, beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. 13.09 oldu saatlerimiz. Size bir haberim daha var. DJ Hakan fanları, bu haber sizin için. Benden sonra radyolarınızda Metropol FM'in bence, şöyle düşünüyorum da, en sevilen DJ'yi desem yalan olmaz herhalde. DJ Hakan sizlerle beraber olacak. Neşeli saatlerden sonra. Evet, ben Mert tabii, aynen. Ben hala Mert'im. O konuda bir sıkıntı yok. Ve ben buradayım. Ne konuşuyorduk? Ne konuşuyoruz biliyor musunuz? Bir açıklama yapıldı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken. Şimdi ben bu TESK'i hemen açıklayayım. TESK neydi? Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. FIFA'dan sonraki ikinci en büyük federasyon olur kendileri. Genel Başkanı şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki, ekonomimizin güler yüzü bildiğiniz üzere gurbetçiler. Geçtiğimiz yıl 11 milyon gurbetçi ağırladık. 65 dolarlık turizm gelirinin yaklaşık 12 milyar doları gurbetçilerden geldi. Bu yıl gurbetçilerimizden turizme 15 milyar katkı sunmasını bekliyoruz. Başkanımıza gurbetçi deyince gözünde dolar işaretlerini... ben görüyorum başkanımın gözündeki dolar işaretlerini, euro işaretlerini. Ve açıklamalarına da devam etmiş. Demiş ki, ya bildiğiniz üzere gurbetçilerimiz geliyorlar. Evet, doğru, geliyoruz. Ya Melis Fis ve Ayna girdi araya ya.

Evet, neşeli saatlerdeyiz. 13-13 oldu saatler. Mikrofonda ben Mert. TESK başkanımızın açıklamalarını konuşuyorduk. Melis, Fis ve Ayna araya girdi. Tırtıl dediler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Palandöken'in açıklamaları bak. Gurbetçiler hakkında demiş ki eskiden ülkemize gelirken getiriyorlardı. Valla başkanım biz hala daha getiriyoruz. Size çikolata ikram etmemişler olabilir ama vallahi getirdik. Eskiden ülkemize gelirken getiriyorlardı, şimdi ülkemizden götürüyorlar demiş. Yani düğünü olan altınını buradan alıyor. Başkanım size kötü bir haberim var. Siz herhalde hiç altınla Bulgar sınırından geçmediniz. Lütfen bir keresinde bir deneyin. Çok merak ediyorum nasıl geçeceksiniz. Ya neyse demiş ki ya alışverişlerini de artık buradan yapıyorlar. İşte altınını buradan alıyor, düğün malzemesini, gelinliğini buradan alıyor. Hatta ve hatta yiyeceğini bile Türkiye'den alıp Almanya'ya götürüyor demiş. Çünkü fiyatları karşılaştırınca Türkiye Almanya'dan çok daha uyguna geliyor. Başkanım kusura bakmayın, buna çok güldüm. Yani mutlaka tatile gidip de gelen dinleyicilerimiz vardır. Şimdi benim sorum onlara. Sizler Türkiye'deyken bir karşılaştırma yapma imkanı bulabildiniz mi acaba? Neresi daha uygun? Türkiye mi, Almanya mı? Ekonomik olarak nedir, ne değildir? Cevaplarınızı nereye bekliyorum biliyor musunuz? 030 217 970 71'e bekliyorum. Hande Yener ve Madrigal radyolarımızda. Harika bir düet. Ego. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Fantus Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
2: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

saatlerdeyiz. 13.25 oldu saatler. İdo Tatlıses, Babasının Oğlu. Mavişim'le radyolarınızda keyfiniz bol olsun.

Hanımlar, beyler, neşeli saatlerdeyiz. 13.27 oldu saatlerimiz. Saatlerin en neşeli olduğu saatlerdeyiz şu anda. Ne kadar çok saat dedim. Efendim, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı, böyle de sanki birini davet ediyormuş gibi bir anons yaptım ama, Bendevi Palandöken'in açıklamalarını konuşuyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, tüm açıklamalarını tabii ki de vermeyeceğim. Kısacası şunu söylemiş. Ekonomimizin güler yüzü bildiğiniz üzere gurbetçiler. Geçtiğimiz yıl 11 milyon, bu yılda yaklaşık 12 milyar dolarlık bir gelir bekliyoruz diye ve şunu söylemiş. Artık gurbetçilerimiz sadece getirirken getirmiyorlar. Çünkü giderken de götürüyorlar. İki ülkeyi karşılaştırdığımızda Türkiye fiyat olarak daha uygun demiş. Şimdi ben de tabii ki de siz kıymetli dinleyicilerimize sorduk. Biz bu yaz buradaydık. Biz çıkamadık radyodan. Fakat tatile giden dinleyicilerimize sordum. Dedim ki nasıl Türkiye'de durumlar? Genel başkanımız haklı mı? Bremen'den Bahar yazmış bizlere, demiş ki abi Türkiye'de çay içesim geldi. Küçük çekmecede bir fırına gittim kahvaltı yapmaya. 300 lira benden aldılar kahve için. Buradaki fırında 150 lira diyor. Ama şimdi bak, şimdi Bahar, Türkiye'deki olay nedir biliyor musun? Türkiye'de cümlen ne kadar havalıysa senden o kadar çok para alırlar. Mesela kahvaltıya gidiyorum. Oo, 300 lira. Ya şu fırından bir ekmek alayım, almışken de bir kahve alayım. E iyi, 150 lira. Semih Cenk ve Reynmen düeti radyolarımızda. Yana yana diyecekler. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de üniversitelerin askeri amaçlı araştırma yapmasını sınırlayan sivil klauzel yeniden gündemde. Bilim senatörü Henrike Müller yaklaşık 40 yıldır uygulanan düzenlemenin artık günün koşullarına uygun olmadığını savunuyor. Bremen'deki koalisyon ise sivil klauzelin korunmasından yana. Bremen'in Neustadt ve Bremen Nord bölgelerinde cuma akşamı elektrik kesintileri yaşandı. Gartenstadt-Süd çevresindeki birçok sokakta elektrikler kesilirken Bremen Nord'da da Farge semtinden arıza bildirildi. Şebeke ekipleri her iki bölgedeki sorunları da aynı gece giderdi. Bremen ve Bremerhaven'da yaz havası hafta sonunda kendisini gösterecek. Cumartesi günü büyük ölçüde güneşli bir hava bekleniyor. Bremen'de sıcaklık 26 dereceye, deniz kıyısında ise 22 dereceye kadar çıkacak. Pazar günü ise bulutların dağılmasıyla sıcaklık daha da artacak ve Bremen'de 30 dereceye ulaşacak. Pazartesi günü ise sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Bremen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar, beyler, neşeli saatlerdeyiz. 13.36 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Birazdan DJ Hakan gelecek. O yayında olacak. O gelmeden hemen önce biz başkanımızı konuşuyorduk. TESK başkanı, KESK başkanı mıydı? TESK, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Gurbetçilerimizle ilgili bir açıklama yapmış. Demiş ki, dönerken de artık buradan alıyorlar. Bizi dinleyicilerimize sorduk. Nasıl gidenler, fiyatlar orada nasıl diye. Bakın, bir dinleyicimiz bize bir fotoğraf atmış. İsim olarak da bir dinleyici yazmış. Almanya'daki bir markette. Bu aslında hepimizin bildiği bir marka. Fakat bana sponsor olmadıkları için tabii ki de okumayacağım isimlerini. Bir peynirden bahsediyor dinleyicimiz. Buradaki fiyatı 3.79. Bu fiyat Almanya için geçerli. Aynı peynir Türkiye'de de satılıyor. Ve hazırsanız Türkiye'deki fiyatını söylüyorum. 17 euro 13 cent. Kaç tane yapıyor? Benim matematiğim çok kötü. O paraya buradan kaç tane alabiliyoruz? Matematiği iyi olan dinleyicilerimiz. Bekliyorum, bekliyorum sizin cevaplarınızı. Bakın, bir dinleyicimiz farklı ele almış olayı. Çok güzel bir şekilde ele almış diyebiliriz aslında. Çünkü işi çözmüş. Selam Mert, iyi yayınlar. Ben Ercan Kılıç, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Türkiye'de turistik yerler hariç her yer uygun. Aa. Ben şahsen İstanbul'da Bakırköy pazarını, Beylikdüzü pazarını gezmeyi çok seviyorum. Orada yok demiş. Yani Türkiye'nin pazarları Almanya'yla yarışıyor fiyat olarak. Pazarlar tabii, pazarlar bir tık daha uygun olabilir. Bak, bir dinleyicimiz demiş ki, pışık. Nasıl yani? Şu örneği vermiş. Demiş ki, Antep fıstığı Almanya'da 20 euro, Türkiye'de 30 euro. Ya fıstık Antep'e yaklaştıkça nasıl daha pahalı oluyor abi?

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de çalışmak ister misin? Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
2: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
0: Metropol FM.
2: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
3: ...13.51 oldu saatlerimiz. Neşeli Saatler devam ediyor. Üstelik Koray Avcı ve Ümit Sayın'la Hicran ile radyolarımızda olacaklar. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Hanımlar, beyler, saatlerimiz 13.56 oldu. Mikrofonda ben Mert. Neşeli saatlerdeydik. Evet, dik, çünkü bir neşeli saatlerin daha sonuna geldik. Ama üzülmeyin, çünkü neden biliyor musunuz? Avrupa'nın, hatta Orta Doğu ve Balkanların en iyi DJ'i DJ Hakan birazdan stüdyolarımızda olacak sizinle beraber Süper Cumartesi'nde. O zamana kadar kendinize iyi bakın, Metropol'de kalın. Ben şöyle müsaade isterken harika bir kapanış yapalım. Sezen Aksu radyolarımız olacak. Ne kavgam bitti, ne sevdam. Benim en sevdiğim Sezen Aksu şarkısı olabilir bu arada. Değilse bile ilk üçte kesin var.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumartesi geldi be, hele şükür diyoruz değil mi? Alarm yok, patron yok. Bugün mümkünse hiçbir derdimiz olacak. Burası Şahane Cumartesi, mikrofona ben DJ Hakan. Bugün peki neler var arkadaşlar? Güzel müzikler var. Biraz rekorumuz olacak. Bol bol telefon bağlantılarımız olacak. Siz bana takılacaksınız, ben size takılacağım. Arada birbirimizi hafiften böyle dürteceğiz. Hafiften böyle dürteceğiz, tamam mı? Yani anlayacağınız, bugün radyonun ciddiyet ayını birazcık daha düşürdük. Ya ne o diyorsun? Şöyle gülsene bir. Ha şöyle işte. Evet arkadaşlar, sonra evdeysen sesini açıyorsun. Arabadaysan bize eşlik edebilirsin. Çalışıyorsan da patron duymadan radyonun sesini birazcık daha yükseltebilirsin. Çünkü bugün günlerden sıradan bir cumartesi değil, günlerden şahane cumartesi. Ve hazırsanız başlıyoruz. Ben İlci Hakan. İlk bomba gibi bir parçam geliyor. Derya Ulu. Muazzam bir giriş yapıyor. Şımarık diyor. 14.06 oldu saatlerimiz. Saat 18'e kadar benden çekeceğiniz var. Sormasa da benim.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Derya Ulu'yu dinledik, şımarık seni ve arkadaşlar. Konumuza geleceğiz. Bugünkü konumuz yeni neslin evlilik planları biraz değişmiş. Hani eskiden derdik ya, ne zaman evleniyorsun diye sorarlardı biliyorsunuz. Şimdi gençler evlenmek müdür abi ya. Daha Tayland var, Bali var, Japonya var. Bütün bunlara gitmemiz gerekiyor. Yani eskiden para biriktirilirdi biliyorsunuz. Düğün salonu olsun, altın, başka ne vardı? Beyaz eşya vardı. Şimdi aynı para uçak biletlerine gidiyor. Otele gidiyor. Bir de bazılarımız tabii ki macera perestler de sırt çantalarına gidiyor. Ben niye alkışlıyorum bunu desteklediğim için, ama siz de tabii ki bana ayak uydurmak zorunda değilsiniz. Farklı düşünceleriniz olabilir. Benim yorumum şu. Yeni nesil hayat arkadaşını değil aktarmasız... Bayağı da güzel yaptın ya. Aktarmasız uçucu daha çok seviyor gibime geliyor. Peki siz hangisini seçerdiniz? Bir dünya böyle masraf mı düğün için, yoksa o parayla dünyayı gezmek mi? Hadi arayın. Ortalığı biraz karıştıralım arkadaşlar. Arayın. Sallamak serbest bu yayında. Bu programda. Benim programımda arkadaşlar. Kes tamam kes. Benim programımda filtre yok. 0-32-17-970-71 0-32-17-970-71 hem WhatsApp numaram, sesli mesajlarınız veyahut da sıkıyorsa arıyorsunuz.

0: Cumartesi programı başlıyor. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Selam, kolay gelsin, iyi yayınlar Hakan. Evet sevgili dinleyenler, bir cumartesi öğleden sonunda yine çılgın mı çılgın, deli mi deli, bir o kadar kel ve bir o kadar da kendisi gibi abuk subuk konuları kulağımıza ileten DJ Hakan mikrofonlarda kulaklarınızda.
2: Ve bir o kadar da manyak. Evet, Güdo Halil Göksu, teşekkür ederiz. Arkadaşlar parayla tutuyorum ben bunları artık. İBAN'ınızı veriyorsunuz bana, ben size 5'er euro gönderiyorum. Her göndermiş olduğum 5 euro da böyle anons alıyorum. It's so gayrı, o da zor. Konumuz ise, biliyorsunuz eskiden böyle 25 yaşına gelen gence sorarlardı. Yani oğlum veya kızım artık nasıl oluyorsa ne zaman evleniyorsun, değil mi? Var da koymaz o şimdiye kadar. Şimdi 25 yaşındaki genç şu anda sorduğun zaman cevap veriyor. Evlenmek mi? Ben daha Güney Amerika'yı görmedim, oraya gideceğim diyor. Haklı. Artık devir değişti arkadaşlar. Eskiden biliyorsunuz ne vardı hayal edildiği, daha doğrusu hayal ettiklerimiz. Ev olsun, araba olsun, düğün, çocuklu falan filan, değil mi? Şimdi hayal dediğim gibi hem pasaport, uçak bileti, sırt çantası ve bol bol internet. Hatta benim yorumum şu. Bizim nesil beyaz eşya taksidi ödüyordu. Yeni nesil ise uçak bileti taksidi ödüyor. Aynısı da ama bir nevi ikimiz de taksidi ödüyoruz, değil mi? Ama düşündüğünüz zaman belki de gençler evliliğe karşı değil ama önce biraz kendilerini dünyaya tanıtmak istiyorlar kendilerini. Hem tanıtmak hem de tanımak istiyorlar. Peki sizce hangisi? Yeni nesil evlilikten mi kaçıyor, yoksa hayatı yaşamak için acele etmek istemiyorlar mı? Mesajlar gelmeye başladı bile. Hakan abi ben evlendim diyor, dünya turu yapamadım ama kayınvalidenin bütün akrabalarını gezdim. Wunderbar. Bir diğer dinleyicim de diyor ki ben düğünü 30 bin euro vereceğime eşimle dünyayı gezerim, nikahı da dönüşte belediyede kıyarız diyor. Abi ben dünyayı gezmek istiyordum, evlendim, şimdi dünyam salonla mutfak arasında dönüyor diyor. Evet. Artık sevmezsin sen bu olaydan sonra da kimseyi. Konumuza uygun bir şarkı. Turkish Anatolian Flamenco. Artık sevmeyeceğim. Şahane cumartesinden keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben Hicri Hakan. Bugün yandınız arkadaşlar.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
2: Hey Mediamarkt und Saturn, liefert ihr wirklich in nur 90 Minuten?
3: Ja, mit unserer Sofortlieferung sind wir schneller als alle anderen. Und das ohne Abo. Jetzt bestellen, in 90 Minuten geliefert. Nur bei Mediamarkt und Saturn. Let's go!
4: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
5: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları Metropol FM'de arkadaşlar. Ve konumuz nedir? Artık yeni nesil böyle pek evlenmeye yanaşmıyor. Yok, biz ilk önce dünyayı gezeceğiz. Onu bunu her şeyi yiyeceğiz. Her haltı karıştıracağız. Ondan sonra evleneceğiz diyor. Bu sadece tabii ki erkeklere mahsus bir olay değil. Kadınlar da böyle düşünüyor. Genç kızlar da böyle düşünüyor. Hepsi değil tabii ki. Tamam mı? Burada bir genelleme yapıyoruz. Ama das ist leider so. Bu durum karşısında sizin bana gönderebileceğiniz herhangi bir yorum var mı dedim. Bir dinleyicim diyor ki, bence gençler evlilikten değil ekonomik yükten korkuyor. Ev kurmak artık romantizmden önce matematik işi oluyor. Vallahi çok mantıklı. Gayet güzel. Doğru insanı bulursan ikisini de yaparsın diyor. Mesele evlenmek ya da gezmek değil, yanında kimin olduğu. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Sen şimdi bu mesajı yazarken mutlaka yanında sevgilin oturuyordu. Ondan sonra bilmem neyin yediğim ayakları yapıyorsun. Bu kadar da romantizm olmaz ki bu konuya ya. Bir dinleyicim diyor ki, Hakan abi diyor, ben hala doğru kişiyi arıyorum ama uçak bileti ucuz düşerse onu beklemem. Hemen kaybolurum diyor. So, wir machen jetzt weiter. En güzel şarkılarımda sizleri hop oturtup hop kaldıracağım. Yok, tam tersi, hop kaldıracağım ve oturtturmayacağım. Genau so machen wir es. Und bana bir yakışıklı bir fotoğraf göndermişler arkadaşlar. Selam Metropol FM DJ. Ben Gökhan Duisburg'dan. Ailemle birlikte Hamburg'dan havalimanına doğru yoldayız. Memleketimiz yeşil ile mavinin buluşu güzel Giresun'a uçacağız da. Tüm Giresunlara burada yollarda olan herkese selam olsun da güzel bir Karadeniz hava eşliğinde sizleri dinliyoruz. Karadeniz havası yok ama Karadeniz'de bir şarkımız var. Şarkıcımız var daha doğrusu. Kimmiş o? Murat Boz sizlerle birlikte. Hadi bakalım Duisburg'dan Gökhan. Niye öyle bir yakışıklı fotoğraf gönderdin? Son iki gündür izdivaç programı yapıyordum burada ama ona istinaden mi? Evlendirelim mi yoksa Giresun'a evlenmeye mi gidiyorsun? En güzel şarkılar, en matrak haberler burada. Metropol FM'de radyonuzdan sakın ayrılmayın. Mikrofonu ben DJ Hakan.

Murat Bozdan dinledik Jancıcı'yı ve Nebahat ne iş ne şey diyor. Biz Prag yolundayız diyor. Kolay gelsin, keyifli yayınlar olsun Nebahat. Hayırlı yolculuklar sana buradan. Aynı zamanda bakayım bir diğer dinleyicimize bakalım bakalım. Selam diyecek Hakan, benim abilerim doğum günü. 2 yaş arayla bugün, rica etsem yapabilir miyiz? Abilerim adı Ümit, 50 yaşına girdi. Ramazan 48 yaşına girdi. Bugün rica etsem doğum günlerini kutlayabilir miyiz? Hayır. Ümit'in 50 yaşına girdiğini ve Ramazan'ın da 48 yaşına girdiğini, tamam mı? Buradan kutlamıyorum. Zor. Başka? Her şey gönlünüzce olsun. Gönlünüzce olsun. Şimdi. Sizi o kadar provoke edecek bir haberim var ki. Diyeceksiniz Hakan sen bunu da yapmazsın ya. Ben yaparım işte. Köyün delisiyim ben. Ne yapsa yeridir. Şimdi arkadaşlar radyonuzun sesini açın. Devir değişiyor biliyorsunuz. Örf, adet hepsi değişiyor. İlişkiler de değişiyor biliyorsunuz. Tanışmalar bile değişiyor yani. Eskiden nasıldı, göz göze gelirdim böyle. Şimdi önce ne yapıyorsun, bir profile bakıyorsun değil mi? Ama belli ki teknoloji bununla da yetinecek. Sadece bununla değil. Bunun yanı sıra öyle bir, yani daha doğrusu iş öyle bir yere gidiyor ki, iyi dinle şimdi, öpüşmenin bile şekli değişecek. Nasıl yani falan ben. Ha şimdi öpüşme deyince ama radyonun sesini açtınız değil mi? Ya ben bilmem mi sizlere, hiç fark etmiyor. Ben veya siz. Vallahi. Hepimiz aynıyız. Şimdi bitmedi daha. Şimdi burada öpüşmenin teknolojisi mi olur Hakan demeyin, oluyor. Hatta ben denedim arkadaşlar. Ciddiyim, denedim. Gelecekte sevgililer birbirini nasıl öpecek? Şaşırdınız değil mi? Demeyin onu. Oluyor. Dediğim gibi hatta ben denedim bunu. Mesafeler ortadan kalkınca romantizm nereye varacak diye bir soru işareti koyuyoruz kafamıza. Ve en önemlisi ise ben bu işin içinde ne arıyorum? Videosunu çektim. Dün daha doğrusu bu videoyu yayınlayacaktım dinleyicilerime, burada söyledim. Yayınlayacağım bakın dedim ama yeni bitirdim videosunu. Videosunu çektim. Başrolde de her zamanki gibi köyün neresi ben varım. Şimdi fazlasını burada anlatmıyorum. Çünkü anlatırsam bütün büyüsü kaçar bu işin, tamam mı? Instagram sayfama girin. Saat tam haberlerden sonra, yani saat 15'ten sonra Instagram sayfama girin, videomu izleyin. Sonra bana bir tek şeyi söyleyin. Hakan sen ne yaptın böyle? Geleceğin öpüşmesi nasıl olacak? Cevabı Instagram adresinde arkadaşlar. DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman burada görebilirsiniz. Tekrar veriyorum, DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman önümüzdeki yıllarda artık birlikteliklerdeki sevgililerin öpüşmeleri nasıl olacak? Heyecan dorukta. Dediğim gibi saat 15'e siz beni şimdiden edin, yapın. Yerlerinizi ayarlayın ve 15'i böyle heyecan.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de üniversitelerin askeri amaçlı araştırma yapmasını sınırlayan sivil klauzel yeniden gündemde. Bilim senatörü Henrike Müller yaklaşık 40 yıldır uygulanan düzenlemenin artık günün koşullarına uygun olmadığını savunuyor. Bremen'deki koalisyon ise sivil klauzelin korunmasından yana. Bremen'in Neustadt ve Bremen Nord bölgelerinde cuma akşamı elektrik kesintileri yaşandı. Gartenstadt-Süd çevresindeki birçok sokakta elektrikler kesilirken Bremen Nord'da da Farge semtinden arıza bildirildi. Şebeke ekipleri her iki bölgedeki sorunları da aynı gece giderdi. Bremen ve Bremerhaven'da yaz havası hafta sonunda kendisini gösterecek. Cumartesi günü büyük ölçüde güneşli bir hava bekleniyor. Bremen'de sıcaklık 26 dereceye, deniz kıyısında ise 22 dereceye kadar çıkacak. Pazar günü ise bulutların dağılmasıyla sıcaklık daha da artacak ve Bremen'de 30 dereceye ulaşacak. Pazartesi günü ise sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Bremen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Metropol FM'desin, şahane cumartesi, süper cumartesi. Mikrofona ben Nici Hakan, 14.34 oldu saatlerimiz arkadaşlar. Bu arada mesajlar geliyor. Hakan diyor, senin şu gelecekteki sevgililerin birbirleri yakınlaşması, daha doğrusu böyle sevmeleri veyahut da öpüşmeleri videosunu şimdi yayınlasan olmaz mı? Olmaz. Haberlerden sonra saat 15'ten sonra açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar ve diyeceksiniz ki oğlum sen harbiden kafayı yemişsin. Belki de öyle demeyeceksiniz, ona bakacağız artık. Ama bir DJ olarak sizlere bugün en güzel parçalarımı armağan etmeye devam ediyorum. Bunlardan bir tanesi Deli Divane diyor, benden bahsediyor ve Ebru Gündeş sizlerle.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Aferin, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz radyolarını yeni açanlar. Tekrardan sizlerde, willkommen. Şimdi Türkiye'de, daha doğrusu bazı illerde, sadece bazı illerde ATM'lerde arkadaşlar. Kredi kartınız var ya, bildiğiniz o kredi kartlarda. Şimdi gülüyorum da, niye gülüyorum da. Burada size tahsis edilen, daha doğrusu verilen kredi kartlarındaki şifreler. Bundan sonra artık tutmuş olduğunuz takımın kuruluş tarihi olmayacak. Yani atıyorum, Fenerbahçe 1907, Galatasaray 1905, Beşiktaş 1903, Trabzon 1966 mı 76 mıydı? 66. Çok özür dilerim Trabzonlar, kusura bakmayın. Gibi. Artık bu rakamlar kabul görmeyeceklermiş arkadaşlar. Çünkü çalınan, tabii ki kaybolan şeyler, kredi kartlarından ondan sonra şifreleri bulmak gayet çok kolay oluyormuş. Onun için bundan sonra artık kredi kartını aldığınız zaman şifreyi bu takımların kuruluş tarihlerini koyamıyor musunuz? Peki ne yapacağız şimdi? Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Vallahi dondum kaldım öyle. Şimdi bir saniye. Siz donmamak için ben sizi tabii ki tekrardan keyfiniz yerine getirebilmem için güzel bir parça ayarladım. Bakayım şunu bakayım alayım bir saniye. Şunu da şuraya çekeyim. 5, 4, 3, 2, 1. Metropol FM'de Süper Cumartesi'nde mikrofona ben Nici Akan. Keyfiniz bol olsun arkadaşlar.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Metropol FM'de Süper Cumartesi tüm hızıyla devam ediyor. Burada süper olan süper ileri geri zekalı Hakan'la birliktesiniz. Ümit Sayın şimdi mavi geceler diyor sabahın köründe. En güzel şarkılarımız şimdi sizde.

Evet, Sayın'ın en harika duygusal şarkılardan bir tanesini dinlediniz şu anda Metropol FM'de Süper Cumartesi'nde. Evet, bunu da harcadık. Ümit Bey'i sahneyi terk edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Diğer sanatçımız Deniz Seki hanımefendi. Buyurunuz, buyurun, buyurun. Şöyle mikrofonu sizi şöyle uzatalım. Ha, güzel. Bekleyin ama benim yapacağım ufak bir haber olacak. Ondan sonra başlayabiliriz. Tamam mı? Zor. Şimdi arkadaşlar Bodrum'a, Marmaris'e veya Fethiye doğru böyle tatile çıkacaklar. Kulaklarınızı açın. Bu önemli. 10 Ağustos pazartesi itibariyle tatil bölgelerine giden bazı yollarda 15 noktada, tam 15 noktada ortalama hız tespiti devreye giriyor. Yani burada Dalaman var, Fethiye var, başka Marmaris var, Milas var, Bodrum, bir de Bodrum tabii ki mutlaka. Bu bağlantılı güzergahlardan bahsediyoruz. Şimdi tam da Almancıların gittiği yerde. Konya'ya giderken yok. Çorum'a giderken yok. Zo, bakalım ne diyorlar. Evet, şimdi ortalama hız ne Hakan? Bazı yazıyor ortalama hız tespiti. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız olabiliyor. Yani snişlim olabilir. Ben de bilmiyordum, ben de öğrendim. Sonra bu anlatmaya çalışıyorum. Bir noktadan geçtin değil mi? Tam oradan geçtin. Sistem seni görüyor. Çık çık çık çık yazıyor saatini. 20-30 kilometre sonra başka bir noktadan geçtin. Orada da tık tık tık tık yazıyor. Yine seni gördü. Sonra sistem diyor ki, bakayım bizim Hakan bu mesafeyi kaç dakikada geçmiş. Yani kameranın önünde böyle frene basıp kamerayı geçince tekrar gaza abanma dönemi sıkıntıya giriyor. Yani orada gördüğünüz kamera falan değil arkadaşlar. Yani hızınızı tespit etmiyor. Giriyorsun, bakıyor, atıyorum. 80'le gitmesi gerekirken, yani 80'i geçmediği sürece atıyorum 22 dakikada buradan çıkması gerekiyor diyor. Ama sen 15 dakikada çıkınca o zaman sıkıntıya giriyor. Çünkü tek bir noktada hızına değil, iki nokta arasındaki ortalama hızına bakılıyor. O yüzden radarı geçtim bas oğlum yok. Tatile gidiyorsun, Formula 1 sıralaması turunda değilsiniz tabii ki. Sakin olun, biraz sakin. Bodrum kaçmıyor. Zaten hızlı yetişseniz bile ondan sonra o Bodrum meşhur kuyruğu var ya, sırası var, trafik sırası. Sizleri bekliyor. Yoksa tatilin ilk günü denize değil, ceza miktarına böyle bakıp soğuk terlere giriyorsunuz. Nereden yaptıysam ben bunu. Evet arkadaşlar, ayağınızı gazdan birazcık çekin. Hem cebiniz rahat etsin hem de sağ salim tacinize ulaşın. Tatiline en güzel başlangıcınız tabii ki kazasız belasız varmaktır. Ben şimdi bunların hepsini anlattım size güzel güzel. Peki ben yapıyor muyum? Hayır. Ben öyleyim. Ben de mazol. Şurada radar var derim, dikkat edin arkadaşlar derim. O radara ben çekilirim. Ne bileyim Berlin Maratonu var veyahut da Frankfurt'ta herhangi bir maraton var derim. Şurada şu saatlerde yarın gitmeyin derim. O maratonun ortasına beni bulabilirsiniz. Yani dediklerimi yapın, yaptıklarımı sakın yapmayın. Deniz Seki böyle gelmiş böyle gidiyor. Virtual.

gider dedik ve arkadaşlar biraz önce Bodrum'a giden güzergahta yeni böyle sistem kurmuşlar. Ortalama hız tespiti diye bir sistem kurmuşlar ve biz Almancılar falan dediğim için bir dinleyicim diyor ki Almancı değil gurbetçi diyor. Bana ağzımın payını verdi yani. Şimdi bakayım kim yazmış bana. Ersa. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada belki alınmış olabilirsin ama beni zaten ciddiye alıyorsan sen kaybetmişsin. Bir. İkincisi programımız ismi Süper Cumartesi. Eğleniyoruz. Gırgır yapıyoruz, şamata yapıyoruz. Tamam mı? Olay bu. Burada kimseyi rencide etmek değil. Şimdi bir dakika ama gurbetçi dediğimiz zaman insan aklına memleketinden çıkıp yabancı bir diyarda yaşayan biri geliyor değil mi? Peki burada doğmuş, burada okula gitmiş, burada çalışmış, çocuklarını burada büyütmüş birine hala gurbetçi demek ne kadar doğru? Birçoğumuz biliyorsunuz Türkiye'de kökleri var, anıları var, ailesi var. Ama Almanya'da da çocukluğumuz, arkadaşlarımız değil mi? Emeğimiz ve hayatımız var. O yüzden ne sadece Almancı kelimesine sığınıyoruz ne de sadece gurbetçi kelimesine. Bak kendi kendimi de alkışlıyorum orada. Yani belki de en güzeli hiçbir etiket koymamaktır. Yani biz kökleri Türkiye'de olup hayatının büyük bir bölümünü Almanya'da kurmuş insanlarız öyle değil mi? Tabii ki Türkiye'ye gidince Almancı oluyoruz. Almanya'da da bazen Türk diyorlar değil mi? Yani ben valiz miyim kardeşim sürekli iki ülke arasında etiket değiştiriyorum da diyebilirsin. Bence mesele aslında nereli olduğumuzdan çok nereleri vatan bildiğimiz. Çünkü insanın kökü bir yerde olabilir. Ama bazen yuvası iki yerde birden olur. Nasıl abi ki başı önü yazak ona? Alkışlar! Ersacığım alkışlar.

Bengü ve Ümit Sayın, teşekkür ediyoruz. Bu ikiliye muhteşem bir şarkı söylediler. Ve ne demiştik biraz önce? Devir değişiyor. Örf adet değişiyor, ilişkiler değişiyor, tanışmalar da değişiyor. Eskiden biliyorsunuz göz göze gelirdin. Şimdi önce ne yapıyoruz? Profile bakıyoruz değil mi? Profile giriyoruz. Bakalım neyin nesi? Kimin için? Hiç fazla sen bunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun falan hikaye. Göster profilini, görüyorlar. Ama belli ki teknoloji bunu da yetinmeyecek. İş öyle bir yere gidiyor ki arkadaşlar, öpüşmenin bile şekli değişecek. Yani şimdi öpüşmenin teknolojisi mi olur Hakan demeyin arkadaşlar. Oluyor. Hatta ben denedim. Wirklich. Şimdi gelecekte sevgililer birbirini nasıl öpecek? Mesafeler ortadan kalkınca değil mi? Romantizm nereye varacak diye. Ve en önemlisi, ben bu işin içinde ne arıyorum? Soru işareti kocaman böyle. Şimdi ben bunun videosunu çektim. Dün videosunu çektim. Başrolde de her zamanki gibi bizzat ben varım. Çok iyi bir halt karıştırmışım gibi. Şimdi fazlasını buradan anlatamıyorum. Çünkü anlatırsam bütün olayın bir yüzü kaçar. Instagram sayfama girin ve videoyu izleyin. Şimdi paylaştım. For 2 minutes. Sonra bana tek bir şey söyleyin. Hakan, sen ne yaptın böyle? Yani Allah seni bildiği gibi yapsın da diyebilirsiniz. Aynen öyle işte. Şaşıra şaşıra. Evet, DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman önümüzdeki yıllarda artık öpüşmeleri nasıl olacağına dair size kısa bir video

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
2: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit. Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit. Deine Prüfstelle.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Und wir machen weiter. Bengülen şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Aşkım diyecek. Bengü'nün en hareketli, en güzel şarkılarından bir tanesi. Ben buna çok bayılıyorum. Bu şarkı dinleyince böyle yani yerinde durabilmenin imkanı yok. Nasıl, niye, niçin diyorsunuz? Aynen böyle. Aşkım diyor. Acaba sözlerinden dolayı mı? Bilmeyeceğim. Vallahi bilemeyeceğim. Haydi.

Evet, ne kadar ne kadar da aşkın dese de arkadaşlar, evlenmek için acele etmeyin. Önce birbirinizi iyice bir tanıyın derler ya. Bir ablamız bu tavsiyeyi birazcık fazla ciddiye almış gibime geliyor. Çünkü iyi dinleyin şimdi. 90 yaşındaki bir kadın, bu Amerika Birleşik Devletleri'nde oluyor, tam 64 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlenmiş. Şimdi kadına soruyorlar, neden bu kadar bekledin diye. Sorulduğunda da cevabı efsane bir cevap veriyor. Diyor ki, erkekler fikirlerini çok sık değiştiriyorlar. Emin olmam gerekiyordu. Yani abla 64 yıl boyunca adamı resmen deneme sürümünde kullanmış. Adam her sabah uyanmış, bugün onay gelir mi? Yok. Bir yıl mı, bir yıl daha bekle. Benim yorumum şu: 64 yılda hala emin olamıyorsan artık aşkı değil, TÜV kontrol yapman lazım. Nilüfer kim arar diyor. Böyle ararsanız zor bulursunuz arkadaşlar. Süper cumartesindesiniz. Mikrofonlarım ben Nici Hakan. En güzel şarkılarımızla sizlerle birlikteyiz 24 saat boyunca. Nerede olursanız olun, hiç fark etmez. Haydi bakalım.

0: Şimdi burada Nilüfer kim arar derken acaba neyden bahsediyor? Gerçi şarkıların sözlerini böyle dinlediğin zaman aslında hayır. Şimdiki anlatacağım hikaye istinaden yapılmış bu şarkı gibi geliyor bana. Hikayemiz nedir? Almanya'dan Türkiye arabayla gidenler bilir, biliyorsunuz. Yol uzun oluyor. Almanya, Avusturya, Slovenya, sonra ne geliyor? Hırvatistan geliyor. Böyle benzin, kahve, tuvalet molası derken insanın kafa bir yerden sonra gidiyor değil mi? Normal olarak. Ama bir vatandaşımızın kafa komple gitmiş arkadaşlar. Ya daha olayı bilmiyorsun, ne o diyorsun. Ya bunu kim ayarlıyor burada? Kim ayarlıyor?
1: Ağzımı bozuyorlar.
0: Hırvatistan'da benzin istasyonunda durmuşlar şimdi bunlar. Eşi arabadan inmiş, bizimkisi böyle yakıtı almış, arabaya binmiş ve basmış gazı gitmiş, tamam. Bir süre sonra muhtemelen arabada bir sessizlik fark ediyor. Ulan yolculuk ne kadar huzurlu oldu birden falan. Ne diyordur diye düşünüyorum ben. Ama bunun bir de emmesi var arkadaşlar. Sonradan jeton düşüyor. Arabada hanım yok. Şimdi şaşırsanız da. İlla ben söyleyince değil mi? Neyse. Şimdi insan telefonu unutur. Tamam, cüzdanı unutur. Güneş gözlüğünü unutabilir. Ya kardeşim, eşini benzinlikten nasıl unutuyorsun vallahi billahi. Şimdi ise günün sorusu geliyor arkadaşlar. Siz bugüne kadar yolculukta neyi ya da kimi unuttunuz? Bir de cesaret olanlar söylesin, unutmanız ama keşke benzinlikte bıraksaydım dediğiniz biri oldu mu? Yazın mesajlarınızı 030-217-970-71, 030-217-970-70 bekliyorum. Sıkıysa yazın bakalım.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de üniversitelerin askeri amaçlı araştırma yapmasını sınırlayan sivil klauzel yeniden gündemde. Bilim senatörü Henrike Müller yaklaşık 40 yıldır uygulanan düzenlemenin artık günün koşullarına uygun olmadığını savunuyor. Bremen'deki koalisyon ise sivil klauzelin korunmasından yana. Bremen'in Neustadt ve Bremen Nord bölgelerinde cuma akşamı elektrik kesintileri yaşandı. Gartenstadt-Süd çevresindeki birçok sokakta elektrikler kesilirken Bremen Nord'da da Farge semtinden arıza bildirildi. Şebeke ekipleri her iki bölgedeki sorunları da aynı gece giderdi. Bremen ve Bremerhaven'da yaz havası hafta sonunda kendisini gösterecek. Cumartesi günü büyük ölçüde güneşli bir hava bekleniyor. Bremen'de sıcaklık 26 dereceye, deniz kıyısında ise 22 dereceye kadar çıkacak. Pazar günü ise bulutların dağılmasıyla sıcaklık daha da artacak ve Bremen'de 30 dereceye ulaşacak. Pazartesi günü ise sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Bremen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Bir sessizlik oldu değil mi? Beni de mi benzin istasyonunda unuttular? Allah. Unuttur oğlum beni. Evet, eşini Hırvatistan'da benzin istasyonunda unutan adamdan sonra ben de sizlere sordum tabii ki. Türkiye, daha doğrusu şimdiye kadar benzin istasyonlarına unuttunuz herhangi bir şahıs veya da herhangi bir nesne oldu mu arkadaşlar? Veya da unutmak güzel olan, keşke unutsaydım şurada kalsaydı dediğiniz kişiler var mı, yazın bana dedim. Ve mesajlar geldi. Hakan abi, ben kaybettiğimi unutmak isterdim ama her molada arabaya benden önce biniyor diyor. Oğlum zaten uyanık bir kayınvalide, o da hissediyordur onu, tamam mı? Ondan önce valla kayınvalidene eli öpülecek bir kayınvaliden var mı, haberin yok senin. Abi çocuğu unutmadık ama bir keresine bavulu evde bıraktık, Türkiye'ye vardık. 3 hafta aynı tişörtle gel. Ya 3 hafta aynı tişört. Ya alamadın mı oradan pazardan bir tişört? Ya burada da ne kadar cimri, ne kadar böyle şey olduğunu böyle deşifre et. Bakayım kimmiş bu? Bremen'den Yusuf Sayıcı. Al söyledim ismini de. Zaf. Ben eşim bırakmam Hakan abi. Arabanın navigasyonu onda diyor. Mobil navigasyon mu var oğlum? Siz nasıl şey dersiniz böyle? Hakan diyor, geçen sene benzinlikte cüzdanımı unuttum. Hanımı unutsaydım belki geri dönmezdim ama cüzdan için 80 kilometre geri gitti. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Çok konuştuk. Şimdi Serdar biraz konuşsun. Poşet diyor Metropol FM'de. En oynak parçalar, sizler için çaldığım parçalar, seçtiğim parçalar şimdi Metropol FM'de.

Tanesi poşetleri Metropol FM'de. Evet, Hakan Kurtar beni her yerde bağışlayışta oluyor. Bir türlü memleketim Ciresun'a varamıyorum uşağı. Diyor dinleyici. Ya geri dön aslında adam Gettysby. Evet, bir dinleyicim diyor ki bakayım geçen konumuz ki arkadaşlar tankşeleri yani daha doğrusu benzin istasyonlarında unutulan hanımefendiler. Genelde de hep kadınlar unutuluyor değil mi? Oh, enteresan. Niye hiçbir zaman kadın kocasını unutmuyordu? Hep kocalar kadınlarını unutuyorlar. Var mı bunun bir sebebi? Unutuluyor mu yoksa unutulmak mı isteniyor? Vaysızlık. Bir dinleyicim diyor ki Fatma, birincisi adam eşini benzinlikte unutmamış. Adam benzin alırken arka koltukta uyuyan eşi kalk ve tuvalete git. Haber vermeden adam gelir ve arkadan bakmadan 3 kilometre yol gider. İkincisi adam fark etmemiş, kızı arayıp haber vermiş, babaannemi benzinlikte kalmış diye. Geçen yıl adam beni ve çocuklarını memlekette unutmuştu zaten diyor. Ha, sen olaya daha çok vakıfsın böyle. Çünkü unutulanlardansın. Alkış. Ama şimdi bir dakika Fatma. Bu alkış kime geliyor? Düşünebiliyor musun? Yok. Cevap gelecek mi? Senden bekliyorum burada. Tıkır tıkır yazdığı yok. Sadece dinliyor herhalde. Şaşırdı şimdi. Şaşırmadan şöyle de. Diğer mesajlar. Biz dedemi bir dinlenme tesisinde unutmuşuz diyor. 20 dakika sonra fark ettik diyor. Aradık, adam çayını içiyordu. Acele etmeyin ben iyiyim dedi. Skipskanik ne? Ben eşimi bırakmam Hakan abi, onu okumuştum. Hakan abi geçen sene ben onu da okudum. Hakan abi ben kimseyi unutmak istemiyorum diyor. Ama Türkiye yolunda daha gelmedik mi diye 48 saat sonranı da Hırvatistan'da bırakabilirim diyor. Yapmayın böyle şeyler arkadaşlar. Evet, tekrardan gerilere gidiyoruz. Rahmetli Metin Aralat'ın. Metin Aralat yapan şarkılardan bir tanesiyle ilerliyoruz. Şu anda Elveda diyor. Süper cumartesindesiniz. 15.41 yaptık saatlerimizi. Havalarımız da yerinde gayet. Eviniz bol olsun. Mikrofona ben Nici Akan.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Evet, Curcuna devam ediyor. Süper Cumartesi'ndesiniz. Mikrofona ben DJ Hakan arkadaşlar ve eşini Hırvatistan'da unutan ve daha sonra farkına varan bir vatandaşımızdan bahsettik. Buna istinaden bakayım kimler ne diyor. Sanki adam unutmakta iyi yapmışlar gibi oldu sanki diyor. DJ Hakan candır, gerisi heyecan. Bu biraz erotik gibi geldi. Biraz öğrencimle meşgulüm, tam takip edemedim. Hesap da veriyorlar artık dinleyicilerim bana. Bak seni imtihana tabi tutu. Hepinize sor. Program bitince hepinize soracağım arkadaşlar. Ben neler anlattım? Yazın bana diyeceğim. Evet, ve sanki adam unutmakta iyi yapmış der gibi oldu sanki. Oğlum ben bunu okumadım mı? Okudum. İyi ki doğdun Rabia abla, seni seviyor gizemli cibli. Doğum günü de varmış. Bunu da aradan kaynattık. Kanka selamlar, ismimi söyleme lütfen. Güzel bir hikaye ver, unutma ile ilgili. Bir gece taksici bir arkadaş paydos yapıyor. Evin oraya geldiğinde park ederken kafasını arkaya çevirin, arka koltukta müşteri olduğunu görüyor. Alsaydın onu da eve. Getirseydin yani, değil mi? Ne olacaktı ki yani? Isıya garnetsin ha? Bir dinleyicim de diyor ki.
3: Şimdi ise. Yok. Devenin nalı be ya, sen de. Yaz unutacak onu be ya, unutulur mu? Ya da kimi unuttunuz?
2: Ben burada devenin nalı diye bir şey mi duydum acaba? Var mı öyle bir şey? Devenin nalı diye. Şimdi deveye normalde at gibi böyle nal çakılmaz. Çünkü devenin ayağı, yani ayağı atınki gibi sert toynaklardan oluşmuyor. Tamam mı? Benim güzel arkadaşım. Geniş, yumuşak ve böyle yastıklı bir tabanı vardır. Yani zaten o ayak yapısı da kumda batmadan yürümeye yarıyor. Yani devenin nalı diye bir şey yoktur. Burada da bunu sana öğretmiş oldum. Ama şimdi bir dakika dur, bitmedik ya. Niye devenin nalı derler? Onu da söyleyeyim ben size. Ayağın bile altında deveye nal çakmaya çalıştığınız zaman bütün anlattığım bu özellikleri var. Onun için ya deveye nal mı? Yok, devenin nalı denir arkadaşlar. Bunu da öğrendik. Bunu da size soracağım sonra program bitiminde. Evet, şimdi Çelik'in Nazına Ölüyorum şarkısı sizlerle birlikte Metropol FM Süper Cumartesi'nde. Haydi bakalım. Eğlence burada. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları da burada. Mikrofona ben DJ Hakan.

Ve mesajlarımız geliyor. Ah ne güzel diyor. Hırvatistan'da kalmak hiç sorun değil diyor. Ben Hırvat olacağım tabii ki. Fark etmez. Hırvat olduğu için kendisi. Tamara aus Urbach. Güzel memleketim diyor. Benim kocacığım beni kesinlikle unutmaz diyor. Zaten her iki dakikada bakıyor neredeyim diye. Burada kocacığım var Muhammed Kar, seni çok seviyorum. Her iki dakikada bakıyor mu sana? Şu fotoğrafına bir bakayım. Aa, vallahi. Ama sen fotoğrafta kocana bakıyorsun. Kaçıracaklarmış gibi böyle. Kocan da sana hiç bakmıyor. Yani fotoğrafta başka yere bakıyor. Neyse. Tamara. Alles Gute. Sei glücklich immer. Bir başka dinleyicimizse bakayım ne diyor burada. Biz 3 araba izine gitmiştik. O zamanlar çocuktuk. En az 5-6 çocuk dinlenme tesisinden sonra arabalara paylaştırıldık. Biri hariç kardeşim. Bir yarım saat gittikten sonra telsiz ile birbirlerine sorduklarını hiç arabada olmadığını fark etti. Geri döndüğümüzde ağlıyordu diyor. Bu arada onun bugün doğum günü. İyi ki doğdun Rabia. Ablan seni çok seviyor ve hep unutuyor. Başka bir dinleyicimiz ise konumuz arkadaşlar, radyonun yeni açanlar için, eşini Hırvatistan'da tank şelede unutan, yani benzin istasyonunda unutan bir vatandaşımızdan bahsediyoruz. Sizler kim unuttunuz, neler unuttunuz, oldu mu, olur mu, olmasını da istiyor musunuz dedik. Selam, ben Demet Stuttgart'tan. Kocam beni unutursa boşarım vallahi diyor. Dur bir bakayım fotoğrafınıza. Şöyle. Yani Demet, arabada fotoğraf çektirmişsin. Kocan öyle bir bakıyor ki, yani boşasa da kurtulsam der gibi. Yani o belki senden daha önce davranabilir. Söyleyeyim ben sana.

0: bu arada bundan 2 saat önce demiştim ki ileride artık gelecekte sevgililer farklı öpüşecekler demiştim. Bu nasıl olacak dedim. Kendi internet sayfam, daha doğrusu kendi Instagram sayfamda paylaşıyorum. Hakan bize adresi verir misin tekrardan? DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman benim bizzat rol almış olduğum ileride gelecekte sevgililer nasıl öpüşecek, ona dair bir video hazırladım. Bakın Hakan nasıl böyle anormal biri. Görebilirsin, şahit olabilirsin. Tüy sana diyebilirsin. Oğlum o küreklere böyle şimdi böyle hisseder gibi oldum. Vallahi billahi yani. Zor. Biraz önce bir dinleyicimiz ne demişti? Ben deme, Stuttgart'tan kocam beni unutursa boşarım vallahi dedi. Ben dedim ki fotoğrafa bakacak olursa, o boşasa da kurtulsak dedim. Ben de oha diyor. Ardından da gülüyor ama. İlginç değil mi? Bir dinleyicim de diyor ki, abi düğünde falan program yapıyor musun? This is guy. Yapıyor mu tabii canım? Düğün olsun, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü, söz isteme, nikah. Başka ne var? Bekarlığa veda, doğum günü, yıl dönümü, hepsinde varım. Hatta bir dakika. Aile arasında kız istemeye çağırın arkadaşlar. Kahve tuzu çıkınca anonsu bile ben yapacağım burada. Sayın misafirler, damadımız ilk sınavını başarıyla tamamladı. Ama bir şey var burada. Tabii ki bir tek cenazeye çağırmayın arkadaşlar. Cenazede işim olmaz. Orada da mikrofon verirsiniz belki reflekse. Haydi eller havaya falan derim. İlk eller tabuttan çıkıyormuş. Yani böyle arkadaşlar. Beni sakın böyle bir yere çağırmayın. Vallahi rezil rüsva olursunuz, ben de dahil. Evet.
1: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
2: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
4: Ich bin Thomas Brockt. Nach dem Fund der Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle verstärkt die Polizei dort den Schutz. Auf dem Gelände steht jetzt ein spezielles Radar, das anfliegende Drohnen schon aus größerer Entfernung erkennen soll.
5: Die neue Technik steht auf der Besucherplattform des alten Towers. Von dort soll sie den Luftraum überwachen und auch verfolgen, welchen Weg eine Drohne nimmt. Dieses Radar nennt sich Echo Shield. Viel mehr Infos dazu gibt's von der Bundespolizei bisher nicht. Parallel läuft die Suche nach Antworten zum Vorfall weiter. Neben der Sprengstoffdrohne gab es möglicherweise noch eine zweite. Mit einem kleinen unbekannten Flugobjekt war ein Frachtflugzeug zusammengestoßen. Zoe Tassovali, Redaktion.
4: Der Industrieverband BDI begrüßt die zeitweise Aufhebung von Lkw-Fahrverboten an Sonn- und Feiertagen wegen des aktuellen Niedrigwassers auf wichtigen Wasserstraßen. Die Verlagerung von Gütern auf Schiene und Straße könne die Lieferketten stabilisieren, sagte BDI-Vize Lösch der Rheinischen Post. Kritik kommt dagegen von der Umweltschutzorganisation BUND. Die Regierung habe nicht verstanden, dass die niedrigen Flusspegel ein Symptom der Klimakrise seien. Mit Ausbaggerung von Flussbetten oder mehr Lkw auf der Straße sei das nicht zu lösen. Führende SPD-Politiker pochen angesichts der weiter hohen Benzinkosten auf eine Spritpreisbremse. Die hohen Spritpreise seien weiter eine echte Belastung für unser Land, sagte Generalsekretär Klüssendorf der Deutschen Presseagentur. Nötig seien Preisobergrenzen.
6: Der Tankrabatt ist ausgelaufen, Millionen Urlauber müssen an der Zapfsäule tief in die Tasche greifen. Die SPD fordert schon länger, dass der Staat nochmal eingreift. Doch Wirtschaftsministerin Reiche von der CDU lehnt das ab. Sie plane aktuell keine weiteren Hilfen. Aus Sicht des ADAC sind die Spritpreise seit mehreren Wochen zu hoch. Man dürfe nicht länger tatenlos zusehen, wie Konzerngewinne immer neue Rekorde erreichen, sagt SPD-Generalsekretär Klüssendorf. Thomas Bremser, Redaktion.
4: Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim hat sich mit einem Sieg in der zweiten Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Das Team setzte sich gegen Aufsteiger VfL Osnabrück mit 4:3 durch. An die Tabellenspitze stürmte Eintracht Braunschweig durch ein 6:1 beim 1. FC Magdeburg. Außerdem gewann Karlsruhe gegen Bielefeld mit 2:1. Darmstadt und Kiel trennten sich 2:2.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
1: Metropol FM Hava Durumu.
7: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 23 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 24 derece arasında değişecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler ve bol su keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
8: Metropol FM'desiniz arkadaşlar ve Süper Cumartesi'nin 2 saatini geride bıraktık. Önümüzde daha bakayım 2, 3, 4, 5 hesabında kuvvetlidir aslında ama. Saat 6'ya kadar beraberiz. Benden kurtuluş yok. Bansın. Evet, ben şimdi sizlere seçtiğim şarkılardan bir tanesi daha çalacağım. Hangisiymiş o? Çaldığım zaman. Helalim var be Hakan. Aslanım benim diyeceksiniz. Vallahi de diyeceksiniz billahi. Neden? Çünkü... İşte bu. Oturmak yok. Kendimi çok takdir edeceğim. Çek arabayı yan tarafa. Aç kapıları, pencereleri. Deli danalar gibi.

0: Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Evet, buradan kadınlara, kızlara, hatunlara sesleniyorum. Ellerinizi havaya kaldırıyorsunuz böyle. Kaldırıyorsunuz, kaldırın, kaldırın, kaldırın. Tek bir el ama. Tek bir havaya böyle kaldırın. Biraz da evde kalmışlar. Benim gibi. Kaldırın biraz daha. Sizin için çünkü bir parça çalacağım. Ne? Mahmeras? Okey. Biraz daha. Şimdi bu çalacağım parçadan sonra inşallah derim ki arkadaşlar, inşallah huzura, mutluluğa, bir sevgiliye kavuşursunuz. Alkış gelsin ve parçamız başlıyor. Bu şarkı dinledikten sonra inanın bana aşkı bulacaksınız. 5, 4, 3, 2, 1 ve start.

Hadi bakalım. Tü tü tü tü tü tü. İnşallah uğurlu gelirim size. Evet, bazıları da yazdı bana, ya Hakan bırak ne evlenmesi falan, böyle aldatılıyoruz falan diye böyle şey yapmışlar. Bana yani iki dinleyici evlenmek yok, aldatıldık diyor. Onun için. Şimdi ama şöyle bir durum var. Fakir adam eşini aldatırsa karısı adamı haklı yere mahveder, değil mi? Orası doğrudur. Belki değil ama mahveder bir nevi. Ama zengin adam karısını aldatırsa karısı yine mahveder. Ama adamı değil, adamın sevgilisine. Yalan mı?

0: Pol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
2: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit. Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit. Deine Prüfstelle.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Süper Cumartesi çumuzuyla devam ediyor. En güzel şarkılarımızı sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi şimdi gelecek ama daha öncesinde bir haberim olacak. Daha doğrusu haberim değil, bir sorum olacak. İsimleri cisimleri, daha doğrusu isim ve soy isimleri garip olan insanlar. Var mı aranızda böyle? Böyle şu soy ismimden dolayı ve de ismimden dolayı devamlı Hakan zor durumda kaldım. Dediğiniz var mı? Ya da tanıdığınız arkadaşlarınız var mı? Şimdi siz kendi adınız da olsa arkadaşım dersiniz. Ben ona da kabulüm. Ya bir arkadaş soruyor da veya da içeri bir bakacaktık, arkadaşa bakacaktık gibi bir hikaye söz konusu ama yazın bana. Çünkü elimde öyle bir soy isimleri var ki yani bayağı diyorsun böyle. İnsan ister istemez bu insanlara acıyor. Yani ben acıyorum gerçekten, öyle bir ismin veya da soy ismim olacağı zaman ölene kadar devamlı canım böyle ne olacak, sıkıntıda olacaksın.
4: Sıkıntıda
3: öyle olacak. Değil mi?
4: Evet.
3: Radyonuzun sesini kısar mısınız? Hamamdaymışız gibi geliyor.
4: Tamam, kapattım. Ben içim duyunca hemen oğlum için aradım. Biz onun ismini öyle bir seçtik ki herkes ona artık isminden hitap etmiyor. Hey Türk diyorlar.
3: Hey ne diyorlar? Kürk mü?
4: Hey, Türk. İsmi Türker.
3: Ha Türker. Ha Türker Türk soy, diyorlar.
4: Türker Türkay.
3: Ha Türkay, soy ismi de Türkay.
4: Evet.
3: Göbek adı da Türkiye mi?
4: Öyle gidince.
3: Türker Türkay.
4: Ama hey. Alman vatandaşı.
3: Ya tam has, tam şey olmuş böyle. Has Alman olmuş. Allah Allah. Şimdi bir şey söyleyeceğim.
4: Efendim.
3: Sizin zorunuz neydi böyle bir isim verince?
4: Ay gençlik işte, 20'li yaşlar dedik, soy ismine uygun bir şey olsun. Türker dedik. Ondan sonra Alper dedik. Ondan sonra Soner dedik falan filan derken elleri dizdik eve.
3: Kaç tane çocuğunuz var?
4: 3 erkek.
3: Diğerlerin isimleri nedir?
4: Alper.
3: Alper Türkay.
4: En sonuncusunu Soner dedik. Son olsun dedik. Ondan sonra kayınbabam beğenmedi. Ben bu ismi sevmiyorum dedi.
3: Aa, değiştirdiniz sonra mi ismini sonra?
4: Değiştirdik. Bu sefer benim babam bu ne biçim isim dedi.
3: Oo, isimsiz yolladınız çocuğu sonra. Ya da şu boy, bakın bir şey söyleyeceğim. Pasaport orada boşluk mu? Boşluğu siz doldurabilirsiniz gibi.
4: Koyuyor koyuyor, beğenmiyorlar. Hastaneye gelen isim değiştiriyor. O kağıt 100 kere değişti.
3: Peki yaşı kaç şu anda?
4: En büyük 19.
3: Hayır, o Soner'in yaşı kaç?
4: Soner değil ki, adı Ahmet oldu.
3: İşte onu diyeceğim. Aa bak, Ahmet koymuşsunuz, tamam mı? Bu yani aşırı derece değişik bir isim olmuş.
4: Yok ya, değişik, çok değişik. Beğenmedi, babalara beğendiremedik.
3: Esiyan Tıkasa, nerelisiniz siz?
4: Kayseri.
3: Peki damat?
4: Kayseri.
3: O da Kayseri.
4: Evet.
3: Ha, ilginç.
4: Evet, öyle oldu. Akrabalık yok.
3: Peki bir şey soracağım. Türker olan oğlunuz, anne bana nasıl isim koydunuz, böyle hayattan bıktım, usandım artık dediği oldu mu böyle?
4: Yok, tam tersine çok memnun.
3: Ciddi misiniz?
4: Evet.
3: Oo. Acaba Mişe
4: gurur duyuyor ismi yine.
3: Ya o gurur duymak ayrı da her seferinde bir yaysınız Türker Türkay. Vi Türker Türkay. Yani burada ya mutlaka bir şeyi çekiyor değil mi? Zorluk çekiyordur.
4: Ya şimdi bir de şöyle bir şey var. Ben
3: sizde hep bir şey var. Ha.
4: Ben bir de kapalıyım. Mesela bir yere gittiğimde sanıyorlar, Almanca bilmiyorum. Diyorlar evet. Ki mesela isminiz ne diyor? Türkay. Nein. Nişlan, bir de böyle dalga geçer gibi.
3: Ciddi
4: ya
3: misin?
4: Başlayacağım. Evet, zannediyorlar, anlamıyorum herhalde.
3: Allah Allah.
4: Bir de bunları yaşıyorum.
3: Bu nasıl bir ön yargıdır ya? Onu ben de anlamadım. Çok saçma bir şey.
4: Allah öyle.
3: Neyse, Peki eşinizin adı ne? Çok merak ettim.
4: İsmail.
3: O da bu çok arada değişik bir isim. Şimdi bir saniye bitmedi. Şimdi gelelim.
4: Belki durun.
3: Korna benden geldi. Korkmayın.
4: Ne oldu? Anlamadım.
3: Korna benden geldi. Ben çaldım bak, yani. Sağınıza solunuza bakmayın.
4: Tanımadınız mı beni? Aslında tanırsınız.
3: Sizin isminiz nedir?
4: Derya. Birkaç ay önce eşim hani Türkiye'de gidiyordu da altınlar getir diyordu ya. O kişiyim ben.
3: Ha, tanımadım.
4: Altınlar da gelmedi.
3: Vallahi billahi tanımadım. Şimdi siz hattımızda kalıyorsunuz. Bir şey daha söyleyeceğim. Burada çocuklarınız mutlaka hala evli mi kendileri?
4: Yok, 19 yaşında. Mesleği
3: yeni. En büyük kaç yaşında?
4: 19.
3: Ha, daha var. Peki o çocuğun ismini ne koyacak? Bir de bunu öğrenelim. Çok merak ediyorum. Var mı önceden böyle düşünmüş olduğu bir isim?
4: Yok, onu direkt biz hatta bir de özel kitap aldık. İsim kitabı. Kitaptan seçtik tek tek.
3: Anladım. Allah çocuklarınıza sabır versin.
4: Yani, ve... Şu an yanımda ortancısı var, alışverişe gidiyoruz.
3: Aa, onu kullanıyorsunuz, işe yaramayanı.
4: Aynen.
3: Bak aynen diyor ya benim çocuğuna. Çocuğun da yanında değil mi? Allah evet. Seni bildiği gibi yaptı.
4: Ama duymuyor, duymuyor.
3: Evet, o gülmekten kim ne duyacak ki zaten?
4: Yavrum benim ya, korna.
3: Ya ben sana ne diyeceğim, ismin neydi tekrar seni söyler misin?
4: Derya.
3: Derya, sen ne güzel bir insansın böyle ya.
4: Sağ olun.
3: Ya canımsın benim. Ya bu ne güzel gülme böyle. Keşke herkes senin gibi olsa canım benim.
4: Değil mi? Kıymetimi bilmiyorlar. Pislikler.
3: Tamam, şımarma hemen. Hemen de şımarıyorsun yani. Tamam. Eşine, çocuklarına, kayınvalidene, hepsine, Ahmet'e, İsmail'e hepsine selamlarımı söyle. Türkay'a, Soner'e. Ortancının adı neydi?
4: Alper.
3: Alper'e de selam söyle. Allah tuttuğunu altın etsin ve ömür amin, boyu inşallah. Ömür boyu mutlu kalın, olur mu? Teşekkür ederim.
4: İnşallah,
3: sağ olun efendim. Evet. Diva yazıyor sabahı. 10 numara. Bundaba. Çok teşekkür ederim. Vallahi günümüze renk getirdin. O gülmelerinle kararan içimizi. Var ise bir karartı, onu da rengarenk yaptım. Teşekkür ederim Derya'cığım.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Süper Cumartesi devam ediyor. Bugün Arda'nın yerine ben buradayım arkadaşlar. Arda'mız birazcık hastalanmış. Onun yerine ben bakıyorum. Haftaya Cumartesi günü yine Arda sizlerle birlikte olacak. Güzel arkadaşım. Evet, ve konumuz bugün, yani daha doğrusu şu anda nüfus cüzdanlarınızı veya da pasaport, paşaportlarınızı masaya yatırıyoruz. Çünkü bazı isim soyisim kombinasyonları var ki anne baba koymuş, çocuk ömür boyu açıklamasını yapıyor. Adınız Yaşar, soyadınız Ölmez. Ya, tamam kardeşim, garanti belgesiyle mi doğdun sen? Gibi. Şimdi sizden istiyorum. Çevrenizde duyduğunuz en ilginç, en komik gerçek isim soyisimler neler? Bir de o isim yüzünden başınıza gelen olay varsa gönderin. Mesajlarımız da gelmeye başladı bile. Diyor ki bir dinleyicim, Hakan abi arkadaşım, ha zaten hep arkadaşın oldu. Senin değil. Değil mi? Arkadaşımın soyadı Korkmaz. Askere gitmiş, komutan Korkmaz diye bağırmış. Bu da emredim komutanım, zaten korkmuyorum demiş. Komik miydi? Değildi. Bizim arkadaşın soyadı Dönmez. Navigasyon U dönüşü yapın dediğinde arabada herkes ona benziyor. Ona bakıyor. Bizim mahallede soyadı Yılmaz olan bir arkadaş var. Adam bütün gün yatıyor. Dedim ki soyadın hakkını biraz ver kardeşim diyor. Tamam ama bunlar komik soy isimler değil arkadaşlar. Komik soy isimler. Birisine Güler diyor. Güler komik. Komik olan sizlersiniz. Hikayeleriniz değil. Kızdırıyorsunuz beni. Küstüm. Oynamayacağım işte. Nasıl oynamayacağım?

oğlum. Ne öyle bir çığırtkanlar gibi böyle. Bir sus ya, bir nefes al Hakan. Allah ya, ben, siz bana nasıl dayanabiliyorsunuz? Allah size var ya sabır versin. Bak bak bak, alkışlıyorlar. Bunlar da alkışlıyorlar. Evet arkadaşlar, bugün soyadı yüzünden hayatı boyunca açıklama yapmak zorunda kalanları arıyoruz. Belki sizin soyadınız ilginç, belki eşinizi bilemeyeceğiz artık. Akraba olabilir, arkadaş olabilir ve o soyadı yüzünden okulda dalga geçilmiş, ne bileyim askerde lakap takılmış olabilir değil mi? Telefonla yanlış anlaşılmış. Sonra ne oluyor, bir de resmi dairelere gidince memur şöyle bir kafasını kaldırıyor, bir daha bakıyor bu nasıl isim, nasıl soy isim diye değil mi? Bu şekilde. İşte o hikayeler istiyorum. Benim soyadım yüzünden başıma şöyle bir şey geldi diyorsanız mesaj etmeyin. Telefonu da kaldırabilirsiniz ve beni canlı yayında arayabilirsiniz. 0-32-117-970-71. Ben soyadımla daha doğrusu böyle. Ya soy isim, ya şöyle bir şey vardı yani. Bana Hakan soyadınız neydi? Ya bu Coşkun'u aklında tutamıyorlardı. Ya her seferini unutuyor. Ya tecavüzcü Coşkun'un aklınıza gelsin deyince... Bunlar var ya, sadece bu sefer soyadımı hatırlıyorlar, ismimi hatırlamıyorlar bu sefer. Burada şimdi sapık kim? Ben mi, onlar mı?

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Metropol FM'de çalışmak ister misin? İster misin? Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Hemen başvur. Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM senin radyon.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Süper Cumartesi devam ediyor arkadaşlar ve benim soyadım yüzümden başıma şöyle bir şey geldi diyorsanız mesajla yetinmeyin. Telefonla da beni arayabilirsiniz. Yaşanmışlıklar, başınızdan geçen ve şahit olduğunuz herhangi bir şey. Sadece isim soy isimden dolayı. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
3: Ben Oktay, Alzay'dan arıyorum.
2: Oktay Merhaba. Bey nasılsınız?
3: İyiyim, sen nasılsın?
2: Ben de çok iyiyim. Sizi dinliyoruz, buyurun.
3: Ben elimden geldiği kadar sizi dinlemeye uğraşıyorum. Genelde yoldayım.
2: Evet.
3: Yolda olduğum için de bazı sorularınız oluyor. Şey yapıyoruz, cevap veremiyorum. Valişime falı. Ama şimdi arabada kızımı bekliyorum. Dedim sen de bu isim konusunu açınca aklıma bir şeyler geldi.
2: Evet.
3: Önce 2000'li yıllarında Rise Bureau'da çalışıyordum. Ben önce de rehberdim. Bu rehber olduğum dönemde bazı ilginç isimlerle tanıştım. Şimdi Alman'ı da Türk'ü de ama.
2: Hı.
3: Şimdi bir tane vardı. Adamın ismi Frank, soy ismi Reich.
2: Oh, this is a
3: good thing. Adama diyorsunuz, bir ayızın diye Frank Reich diyor bana.
2: Çok iyi.
3: Ondan sonra bir gün isim Marmaris'te müşteri bekliyorum. Bir tane otobüs geldi. Listeyi verdiler bana. Şimdi isme bakıyorum. Şimdi isimler de soy isminden yazılmış. İsimlere sadece baş harflerini koymuşlar. Kadının biri geldi. Hemen direkt dedi, ben de şimdi Beatrice dedi. Şimdi listeye bakıyorum. Beatrice diye isim yok. Sadece baş harfleri var. Biliyor musun? Ondan sonra gösteriyor bana isimleri. Şey, my partner is o diye gösteriyor. Biliyor musun?
2: Evet.
3: Kadının ismi şimdi ayıp olacak. Dinle.
2: O zaman sakın artı 18 olursa olmasın lütfen.
3: Ya öyle de değil aslında. Şimdi adamın ismi Rova. Soy ismi Rova.
2: Ha.
3: Kadının ismi de Möze.
2: Ha, anladım. Tamam. Başka evet. Ne var?
3: Bir tane arkadaş var. İsmi durdu. Soy ismi durmaz.
2: Ay o. Yok.
3: En ilginçinde havalanda müşteri check-in yapıyoruz. Kadının biri geldi. Diyatris aufgeführt. Şimdi check-in yapan kadın Alman.
2: Evet.
3: Bizim müşteri Türk.
2: Evet.
3: Kadının soy sıkılmış.
2: Evet. Oo, anladım.
3: Diyatris aufgeführt. Diyatris aufgeführt. Bunu böyle bir tane kadına gittim. Bakın.
2: Bunu söylemenize gerek yok. Bunu yapmanıza gerek yok. Ama biz hepimiz anladık.
3: Söylemiyorum. Ben bu isim yüzünden de siz burada sadece buradan problem yaşıyorsunuz. Yok. Her tarafta problem yaşıyorsunuz. Git değiştir ismini. Şimdi Alman çekim yapan bayan da benim arkadaş.
2: Evet.
3: Bayan

0: Kadının ismi Rosa, soy ismi Lüpü.
1: Yani sen hep böyle kadınlarla madınlar...
0: Ya zaten abi Reisbro'yla tanıştığın zaman zaten duvar doyun sportif zavuzda var. Böyle Alman Reisbro'yla
1: tanıştığın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Ya, görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, gördünüz değil mi? Böyle ilginç konular oluyor. Neler neler, maydanozlu köfteler. Burada bir dinleyicim de diyor ki, bakayım başka bir dinleyicim de diyor ki, ne diyor bakayım burada? Burada da o. Tiyat yavaş kesin sağ. Bir bakalım.
2: Merhaba Hakan, merhaba Metropol FM dinleyicileri. Benim soyadım Koşun. Şeyle abi.
1: Koşun.
2: Almanlar hep Kosun diye doktorda falan hitap ediyorlar. İçimden sana Kosun diyesim geliyor ama dedim.
1: Diyesim geliyor diyor ama demişsin zaten. Yazıcı Zugay. Evet ve şimdi havam yerinde Sinan Erkoç'la devam ediyoruz. 16.46 oldu saatlerimiz. Metropol FM'desiniz. Süper Cumartesi. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Gecesi devam ediyor arkadaşlar. Havam yerinde, Alatürk oldum diyor. Bizler de soy isimlerinden dolayı Alatürk olanları arıyoruz burada. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Ben Bülent Çakman.
0: Bülent Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Benim soyadım Çakman olduğu için...
0: Bir saniye. Çakman.
1: Çakman.
0: Evet.
1: Fakat Almanca'da Ç harfi olmadığı için Ç yazılıyor. Çakman yazılıyor. Fakat tabii Almanlar Katman diye okuyorlar.
0: Katman.
1: Katman.
0: Peki bu sizi rahatsız ediyor mu?
1: Yok, etmiyor. Bazen de çok avantajlı oluyor.
0: Unutulmuyorsun.

0: unutulmuyorsunuz değil mi?
1: Efendim?
0: Hiç unutulmuyorsunuz değil mi?
1: Yok, unutulur muyum canım? Ne demek? Ya resmi makamlara gidiyorum. Her katman diyorlar. Ich heiße kein Scheißmann diyor. Ich heiße kein...
0: Ich heiße kein, o da çok iyiymiş ya. Es ist geil.
1: Ich heiße Chuckman diyorum, vurguluyorum. Ondan sonra izah etmek mecburiyetinde kalıyorum. Almanca'da diyorum, C harfinin altında bir çizgi olması lazım. O zaman Türkçe'de diyorum, Ç diyorum. Evet. O zaman Chuckman diye okunuyor. Ama siz Katman diye okuyorsunuz, yanlış diyorum. Gülüyorlar tabii onlar da ama işimi de yapıyorlar güldükten sonra yani. Çok pozitif bir şey oluyor onlar güzel için. Yani o bakımdan çok avantajlı oluyorum. Bunu anlatmak istemiştim.
0: Evli misiniz?
1: Evli bekardım.
0: Ha. Evli bekardım. Nasıl? Yani ha, şu anda bekarsınız. Ha.
1: Evet, şu anda bekarım. İsmi Bülent.
0: Soy isimden dolayı mı ayrıldı eşiniz?
1: Yok canım, ne anlat.
0: Bıktım senin soy ismine, her yerden verilmiş ve ağaçtı. Neyse, yok, oralara girmeyelim.
1: Şey yaptık yani, görüşüyorum yine de,
0: tamam,
1: görüşüyorum.
0: Tamam, okey canım.
1: Şey yok, arkadaş kaldık.
0: Çok güzel, o çok kadar güzel. Çok teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Rica ederim.
0: Sınıfı hoşça da var geçişte. Hoşça kalın, teşekkür hoşça ederiz. Evet. Bana Türkler tecavüz coşkun diyor, Almanlar da koskun diyorlar. Evet, canım yandı çok. Hayat yüzünden değil, soy isimlerimizden dolayı. Bir man var da yet, Işın Karaca, Başka Bahar diyor Metropol FM.

0: Evet, soyadlarından dolayı hayatta zorluk çeken, bilhassa Almanya'daki dinleyicilerimizle soruyorum, soy isminiz isminizden dolayı böyle "oh das gibt so gar nicht" dediğiniz herhangi bir durum söz konusu mu? Daha önemlisi, soy isminiz nedir? Bunları benimle paylaşabilirsiniz. Güleriz, eğleniriz. Bizler de sizlerle dalga geçeriz. Afoya kalsın. Ben böyleyim. Merhaba, benim ismim Efkan Karatay. Ay Yıldız'da telefon şirketinde görevliyken bir gün büromuza genel müdürümüz girdi ve biliyor musunuz, soyadları hep tersini anlatırmış diye bir açıklama yapmış. Müdür giriyor ofise, soyadları hep tersini anlatırmış. Mesela satış müdürümüze döndü. Tuncer Bey'in soyadı Temiz. Anladınız mı dedi. Tuncer Bey biraz bozuldu ama bir de bana bakın dedi. Benim ismim Doğan Çalmaz'dı. Tabii ki bir kahkaha koptu. Çok değerli çalışma arkadaşlarım, kulakları çınlasın. Selam olsun buradan da diyor kendisi. Teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicim aradı. Buyurun, kiminle görüşüyorum? Alo?
1: Alo.
0: Alo. Buyurun, sizi dinliyoruz. Kiminle görüşüyorum?
1: Ben Nermin.
0: Nermin Hanım, sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Benim soy ismi maceram kızlık soy ismimle alakalı aslında.
0: Evet, söyleyin bakalım. Anlamadım, sesiniz gitti.
1: Ama yani tabii maalesef olan soy ismim değil de fanatik bir Fenerbahçeli'ye gelin gitmem oldu. Ben... maalesef olan.
0: Şimdi ben hiçbir şey anlamadım. Soy isminizden bahsettiniz, sonra Fenerbahçeli birisine kaçtığınızı söylediniz.
1: Yok, yoldayım belki. İnternet gelip gidiyor. Kızlık soy ismi Beşiktaş.
0: Kızlık soy isminiz Beşiktaş size. Biz şöyle yapalım. Siz kontörünüzü doldurun. Sonra beni yine arayın. Okey mi? Öyle yapalım. Ama öncesinde güzel bir şarkı yapalım. Sevil neşelen diyecek. Ne güzel bir parça değil mi ya? Yok böyle güzel bir parça. Göksel'den dinliyoruz. Bu ta bizi eskilere götüren, yeni derlenmiş, toplanmış ve yeni sunulmuş bu güzel şarkımız. Metropol FM'de mikrofona ben DJ

0: anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Evet, bugünkü konumuz çok fena. Soyadı yüzünden hayatı boyunca açıklama yapmak zorunda kalanları arıyoruz. Bunlardan bir tanesi şu anda beni aradı. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
4: Merhabalar, ben İbrahim Alayın. Farsayım'dan arıyorum.
3: İbrahim Alayın.
4: Evet, Alayın.
3: Yani alayına gider mi?
4: Alayına gider, öyle diyelim.
3: Allah Allah, peki anlamı nedir bunu Alayın?
4: Şimdi bunun anlamı, o soyadı kanunu çıktığı zamanlar, rahmetli dedemin babası veya dedesi, askerde alay başıymış. Köyde herkes alayın başı diye çağırır bunu. Soy ismini yazan memur yazarken demişler alayın başı yaz. O da çok uzun diye başını kesmiş, kalmış alayın.
3: Alayın. Peki evet. Bu Türkiye'de herhangi bir tepkiyle karşılaşıyor musunuz bu soy isminizden dolayı?
4: Her seferinde iki kere veya üç kere tekrarlamamız lazım ki değil doğru mi? Yazsınlar.
3: Alayın, evet. Alayın.
4: Çünkü söylediğin zaman önce bir şaşırıyorlar. Çünkü hiç duyulmamış bir şey. Tekrarlıyoruz. Bir de burada birisinde Raysa bir oda bilet alırken konuşuyoruz. Dedim alayın. Aa dedi, oraya gitmek ister misiniz? Ben şöyle bir baktım. Dedim Mısır'da böyle bir şehir var. Turistik bir yer.
3: Evet. Nerede var?
4: Şehrin ismi Mısır'da. Şehrin Mısır'da. İsmi Alayın.
3: Oo.
4: Evet, turistik bir şehir. Orası da güzel bir yermiş. Bir de öbür taraftan Facebook'ta falan gezerken bir şey yaptım. Hindistan'da aynı soy ismi kullananlar var.
3: Anladım.
4: Acaba dedim dedem oralara gitti mi diye araştırdım ama o da gitmemiş. Dedim akraba falan var mıdır oralarda gibisine, ama bu isim demek ki Türkiye dışında bazı yerlerde kullanılıyor.
3: Çok teşekkür ederim. Alayınıza evet, selamımız olsun buradan.
4: Teşekkürler.
3: Kendinize iyi bakınız efendim. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, bir diğer dinleyici. Merhabalar. Kiminle görüşüyorum?
5: Merhaba.
3: Evet, buyurun.
5: Halef Atalay ben.
3: Sesiniz zor geliyor, az anlaşılıyor.
5: Merhaba tekrar. Halef Atalay, sesin geliyor mu?
3: Atalay soy isminiz değil mi?
5: Evet.
3: Halef
5: evet.
3: Atalay. Evet, buyurun Halef Bey.
5: Benim anım şu. Teyze onunla biz Kuşadası Devlet Hastanesi'ne gittik. Bir rahatsızlığından dolayı acil bölümüne gittik. Sesim geliyor değil mi?
3: Geliyor, geliyor.
5: Şimdi girişi yaptık. Ondan sonra bekliyoruz. Orada görevli bağırmaya başladı. Satılmış, satılmış, satılmış. Ben tabii bilmediğim için mevzuyu oralı olmadım. Bizim teyze onunla baktı. Yüzü değişiyor, gülüyor, sinirleniyor falan böyle. Dedim Sedat ne oldu? Dedi ya şerefsiz dedi beni arıyor dedi. Beni çağırıyor dedi. Ben dedim niye? Dedi benim ikinci ismim dedi satılmış dedi.
3: Ama bari de satılmış ya, benim de tanıdıklarım var satılmış. Yani satılmış bir nasıl yani, belki anlamı farklıdır. Belki biz farklı biliyoruz ama satılmış ya, dedi.
5: Buyurun. Dedesinin ismi satılmışmış.
3: Evet.
5: Tabii şeydir, komik olan şu, oradaki güvenlik görevlisinin tavrı. Hani biraz daha böyle bu işi kullandı yani. Böyle bağırıyor, çağırıyor, satılmış, satılmış.
3: Aa,
5: ama
3: şey yapıyor. Ya şey yapıyor. Onu espriye de vuruyor orada aynada zamanda.
5: Aynen öyle.
3: Aynen öyle. Halep Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız.
5: Bu
3: kendinize sağ olun efendim. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz ve bu arada da tabii ki bir konuya değineceğim. Burada daha doğrusu program başlarken dedim ki ileride artık biliyorsunuz örf adetler hep değişiyor. Gün değiştikçe onlar da değişiyor ve hatta ileride sevgililerin öpüşmeleri bile farklı olacak dedim. Nasıl olabilir Hakan diyenleriniz oldu. Ben bunun videosunu çektim dedim. Evet, ileride insanlar sevgilileriyle nasıl öpüşecekler diye bunun videosunu çektim ve o filmde bizzat ben oynadım. Instagram'da adresime girin, bakalım ileride insanlar eşleriyle, sevgilileriyle nasıl öpüşecekler. DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman orada görebilirsiniz ve Allah seni bildiği gibi yapsın Hakan'la diyebilirsiniz. Serbest, istediğinizi sallayabilirsiniz. DJ Cihan Berlin. Instagram'da

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
2: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit. Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit. Deine Prüfstelle.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: şimdi gelir bir heyecan yaptım, heyecan yaptım. O kadar güzel mesajlar alıyorum ki sizlerden. Hakan bitir programı diyorlar artık. Ben de sizleri çok seviyorum. Evet, kiminle görüşüyorum?
1: Selam abi, ben Bremen'den Burak.
0: Burak, Bremen'den. Nasılsın, iyi misin?
1: Vallahi iyiyim abi. Oğlum için bir şarkı istedim.
0: Şimdi. Burak. İstekler saatimiz yok. Burada programa bağlanıyoruz. Biz neymiş senin istediğin şarkı, bir merak ediyorum.
1: Oğlum Ebru Yaşar'la Siyah'ın şarkısını istiyor.
0: Dur bakalım. Ebru Yaşar.
1: Ve Siyah.
0: Ve Siyah. Hangi şarkı?
1: Yoksun.
0: Arabesk mi bu?
1: Yok, pop abi.
0: Tamam. Çalayım. Başka bir arzunuz var mı?
1: Yok, sağlık abi, teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Oğlun yanında mı? Bir söyle, ver bakayım oğluna.
1: Yok, konuşmak istemiyor.
0: Bak, konuşmak istemiyorsa çalmıyorum parçayı. Hadi, ne yapacağız şimdi?
1: Vallahi utangaç abi biraz.
0: Ya ver bir abi. Böyle DJ Hakan desin, o yeter. Bir hatta DJ Hakan desin. Metropol FM desin.
2: Alo.
0: Diyor mu? Demiyor mu?
1: Yok, konuşmuyor.
0: Vallahi ben ikbinde Azehat. Eğer konuşmazsa çalmıyor. Vallahi ben nah burayı yazıyorum ben.
1: Yok, çalmıyor.
0: Olur mu ya? O çocuk. O güzel çocuğun, yok tamam. Çalacağım. Öyle istiyoruz. Kaç yaşında?
1: 6 abi.
0: 6 canım benim, bir tane ben senin için çalmam mı bu parçayı? İyi miyiz böyle?
1: Süper. Teşekkürler.
0: Tamamdır. Görüşmek üzere. Çüss.

0: küçük dinleyicimizin de burada isteğini yerine getirdikten sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, Almanya'da Türk soyadı taşımanın küçük sürprizlerinden biri. Bir dinleyicim yazdı, diyor ki isim cisim vermeyelim Hakan diyor ama benim bir dükkanım var diye, ne dükkanı olduğunu söylemeyeceğim. Biz burada tabii ki oraya dükkana gelen kişileri isimleriyle çağırıyoruz. Öyle hitap ediyoruz. Ve bir Alman arkadaşımız var diyor. Bu Alman arkadaşımız, bu Türk arkadaşımızı çağıracağı zaman bir farklı çalıyor, çağırıyor. Daha doğrusu biz çağırtırmıyoruz diyor. Çünkü bu şahsın soy ismi Sık. Yani sıkça. Yani ne? Yani öfters. Sık. Şimdi bir daha bakıyoruz. Bir daha bakıyoruz. Almanca'da bunu okurken tabii ki ağzından bambaşka bir şey çıkabiliyor. Doktor çağıracak hastayı, Allah dedim. Doktor dedim bak. Yine de deşifre ettim burada. Neyse tamam. Doktor hastalığını anlatmaya gidiyor. Daha muayene başlamadan soyadı doktoru muayenelik ediyor zaten. Olay bitiyor diyor. Zo. Başka bir dinleyicim ise selam Hakan diyor. Eski iş arkadaşımın adı İskender Döner'di. Biz de onu İskender Döner. Doppelgemobes. Wahnsinn. Bir sesli mesaj geldi.
1: Hakan. Hakan, benim kocamı arıyorum. Nerede, haberin var mı? Geçen de birilerini evlendiriyordun. Yoksa benim herif de kim buradaya gitti mi ha? Seni dinlediğinden beri bir adamda bir değişme var. Yani 180 derece bir değişti. Herif ortamıkta yok.
0: Evet, radyolarını yeni açanlar veya da hafta arası beni dinleyemeyen arkadaşlar, hafta arası geçen hafta da çarşamba ve perşembe günü programım birden raydan çıktı, izdivaç programına dönüştü. Ve burada ben iki kadın dinleyicimize damat adayı aradık, resmen baya bir katılım oldu. Ertesi günü de erkekler için, tamam mı? Daha doğrusu erkek damat adaylar için gelin adayları aradık böyle arkadaşlar. Siz kaçırdınız, neler kaçırdınız. Ve bu dinleyicim diyor, izdivaç programı yaptıktan sonra benim adamım yok, kayboldu diyor. Bir fotoğrafına bakayım. Yani o fotoğraftaki sensen ben de kaçardım. Yani. Şimdiye kadar yanında durduğu hata yani. Bu dinleyicim diyor, izdivaç programı yaptıktan sonra benim adamım yok, kayboldu diyor. Bir fotoğrafına bakayım. Yani o tarafta sen ben de kaçırdım. Şimdi yayında durur hala. Allah beni bir belamı verdi ama biliyoruz arkadaşlar. Yani ama sizi yine seviyorum. Çünkü en çirkin benim. Siz de la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Bir önceki hanımefendinin konusuna arıyoruz ama Koram gidiyor, ne isim var, ne cisim var, dünyada tek senden mi? İsmi söylesin en azından da ama uzara şey uyasaydı. Kim içiyorum?
1: Sam. Günler.
0: Ver buydu.
1: Hakkınca Sezai ben anaydan.
0: Evet Sezai.
1: Düşkoğuzdan.

0: abi.
1: Hı hı.
0: Benim bir hikayem var. O sözümle konuda da söyleyeceğim herhalde.
1: Evet.
0: Sözüm Özgürsün ve beyan sevabının oluyor ya Türkçe bilen.
1: Evet.
0: Sezai Özköşe çarpar.
1: Köşe.
0: Bir şey. Acı zor diyorum. Bir şey diyemiyorum.
1: Bu süreyi mi diyorlar?
0: Evet, kör okuyorlar. Neyse.
1: Allah Allah. Aslı tam tersi. Yani şey olsa ve size diyorlar da.
0: Yani... Evet, o da işte farklı gidiyor.
1: Her şey tersi.
0: Her şey tersi.
1: Bu kadar mı?
0: Evet, durma işte. Köşe diyorlar.
1: Evet.
0: Kılıç değil gibi.
1: Allah kimin başına böyle bir yer karmesi.
0: Çok kötü.
1: Ben de kötü oldum, çok kötü oldum. Senin sen ne bir şey yapabilir miyiz? Bir yapabilir miyiz? Sizin
0: cazı
1: var. Bunu çok ders edin abi. Hepinizin yanına sağlık.
0: Bir de bir tane Antalya yapışıyorsun seçin.
1: Tabii ki bak.
0: Hayır sen bir tane. Ve siz bir tane be. Diye bir nak.
1: Yes! Sen erotik filmlerini falan oynadın. Seslendirdin. Ha pardon tamam. Hero yapıyorsun. Tamam. Kiss ay gibi. Çok teşekkür ederim. Ben niye bakıyorsun?
0: Allah'a emanet olun.
1: Ara böyle olmuyor ama soğuk bırakmıyor. Ara abi tamam mı?
0: Tamam.
1: Seksizimle. Hoşçakal. Ben arkadaşlar kanal zibli ya. Benim programda fitri yok. Ne varsa şefimiz. Salla. Salla.

0: Metropol FM Cumartesi programı dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM'di.
3: Almanya'da yapılan bir araştırma bazı eyalet milletvekillerinin kamu bütçesinden çok sayıda çalışan istihdam ettiğini ortaya koydu. Yaklaşık 1900 milletvekili arasında 27 kişinin en az 10 çalışanı bulunurken bunların 19'un AFD'den olduğu ortaya çıktı. Ancak çalışanların gerçekte hangi görevleri yaptığı birçok eyalette yeterince denetlenmiyor. Leipzig Havalimanı'nda patlayı taşıyan bir drone bulmasının ardından Almanya'nın Uluslar Güvenlik Konseyi toplandı. Başbakan Friedrich Merz başkanlığının tutulandığı telefon üzerinde gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturmayı Federal Başsavcı yürütüyor. Şimdi de gelişmelere bir bakalım. İspanya ile İtalya arasında COVID krizi nedeniyle yaşanan gerilim büyüyor. İtalya'nın İspanya'dan gelen yolcular için sınır kontrolü başlatmasının ardından Madrid'e karşılık verdi. İspanya, İtalya'dan gelen uçak ve gemilerde yolcular kimlik ve pasaportlarını kontrol edecek. Bu 7 Eylül kadar sürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu terörist Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik çerçeve ve sayı teklifini 18 saat süren görüşmelerin ardından

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Devam ediyoruz. Aramada yok arkadaşlar. Ve sizler için şu anda toplamış olduğum o güzel şarkıları sizleri şok etmeye devam ediyorum. Şimdi ilk önce Züştü'yü çaldık. Sonra Lambaya Püfte dedi. Ve şimdi ne geliyor biliyor musunuz? Vay be diyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Düğün gibi oldu değil mi bunlar hepsi? Evet, gelin dadayı, gelinin akrabaları sol tarafa, damadınkiler sağ tarafa doğru. Takım merasimdeyiz. DJ Hakan'dan 20 euro.

benim sesim de güzelmiş yani. Şimdi mi fark ettik? Bursa İnegöl'den selamlar. Piknikte sizi dinliyoruz ve dinletiyorum. Soner! İnegöl'ün neyi meşhurdu? Ha, köftesi değil mi? Evet, köftesi meşhurdu. Helal olsun size yani böyle. Türkiye'ye gidiyorsunuz, Bursa'da İnegöl'de köfte yerken bizi dinliyorsunuz. Bravo! Eksik olmayın sakın arkadaşlar. Afiyet, bal şeker olsun. Yiyin gayrı. Bu Ege şivesiydi ama neyse. Böyle idare edeceğiz. Evet arkadaşlar. Ve ne demiştik? Tabii ki böyle sizleri şok edecek. Yani şok derken böyle aa iyi ki bu şarkılar da varmış falan dedirtecek şarkılarla devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de şimdi geliyor. 5, 4, 3, 2, 1... Ve diskoyu ayağınıza getiriyorum diye.

Mustafa Sandal isyankar dedi. İstersen dağlar, dağlar değilmiş arkadaşlar. Burada belki siz öyle diyorsunuz da ama öyle değilmiş arkadaşlar. Onsva, istersen dağlar ağlar. Yani Weinen. İstersen dağlar, dağlar değil işte. Dağlar ağlar. Ben de öğrendim sonradan. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Buyurun gelin hepinize, İnegöl köftesi ısmarlayacağım diyor. Tabii orada demek kolay. Sen gel de burada ısmarla bizi. Şimdi biz bırakacağız, bütün ekip sana geleceğiz. 3 liralık köfte yemek için. Sen buraya gelince bizi ısmarla. Aslında o zaman ben seni görem. Selam Hakan yeğen. Sen bu akşam duş makin yap, ben de eski gençlik yıllarımı hatırlayıp dans edeyim. Selam Mehmet. 72 yaş. Wow. 72 yaş dans edeceksin. Tek başına mı? Hatunsuz olmuyor bunlar biliyorsun. Yoksa yazıyor. Dur bakayım ne yazıyor. Çok merak ediyorum. Bazı olsan aynen diyor. Bakar mısın? Aynen. Tek başına. Helal olsun sana Mehmet. Helal olsun. Evet, son bir parçam var. O parçada da artık böyle iyice beline eşarbı bağlayacaksın, tamam mı? Aynen öyle. Eşarbı bağlayacaksın. Ondan sonra helal olsun Hakan diyeceksin. Dön dön. Söylemeyeyim şarkı. Şimdi sürpriz olsun o da, tamam mı? Teşekkürler. Burada bir dinleyicim daha ne diyor? Selam Hakan. Valla dans etmekten lahmacunları açamıyorum. Süpersin. Ben Burcu bu arada. İzmirli Burcu. Şimdi lahmacunu tamam ve oklavayı falan böyle bir kenarda bırakın arkadaşlar. Şimdi size tam 3 dakika 50 saniyelik bir şarkı çalacağım ve böyle de programı noktalayacağım burada. Aynı zamanda tabii ki burada pazartesi günü yine saat 11 ile 13 arasında rengarenk programda sizlerle birlikte olacağım. Ve benim o programda şayet hiç denk gelmediyseniz, cumartesi günleri dinliyorsunuz sadece, denk gelmediyseniz müzik kesildi. Devam. Panik yok. Saat 11 ile 13 arası, hafta arası her şey, yani her şey değil de çoğu şey serbest. Yani istediğinizi diyebilirsiniz, serzenişte bulunabilirsiniz, bana sallayabilirsiniz, hiç fark etmiyor. Biz çok şeffafız. Yani her ne kadar filtremiz yok desek de, yani az bir filtremiz vardır mutlaka, tamam mı? Burada aynı zamanda rengarenk programında da ben sizler için seçtiğim şarkılarla sizleri eğlendiriyorum. 11 ile 13 arası. Okey mi? Bu arada da tabii ki Hakan videolarını gördük. Sen kafayı yemişsin dediler bana. Şimdi sağda sol ne videosu? Hakan'ın videosu mu var? Evet. İleride artık sevgilerimizle nasıl öpüşeceğimize dair bir video çektim arkadaşlar. Bunu DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman Instagram adresimde görürsünüz. Şimdiden siz yani o cihazları alın ben size derim. Bir alıştırma, ne cihazı falan diyeceksiniz, girin DJ Hakan Berlin'e girin. Bakın bakalım ileride sevgilerinizle nasıl öpüşeceksiniz. Şimdi kısalım müziği, kısalım kısalım kısalım. Son parçayı çalıyorum. Evet, lahmacunu falan bırakıyorsun. Bu parçayla kendinden geçiyorsun. Neymiş o? Ya çok güzel şarkı. Bayılıyorum kız buna ben. Vallahi de bildiydim. Bayılıyorum. Haydi. Hoppa. Radyomuzdan sakın ayrılmayın. 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz ve günümüzün en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Nerede olursanız olun hiç fark etmez.

şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.

0: İşte kaderim. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzelini
1: çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadın.

0: bulutları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın ki.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Metropol FM gündemi.
1: Almanya'da yapılan bir araştırma, bazı eyalet milletvekillerinin kamu bütçesinden çok sayıda çalışan istihdam ettiğini ortaya koydu. Yaklaşık 1900 milletvekili arasında 27 kişinin en az 10 çalışanı bulunurken bunların 19'unun AfD'den olduğu ortaya çıktı. Ancak çalışanların gerçekte hangi görevleri yaptığı birçok eyalette yeterince denetlenmiyor. Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı taşıyan bir drone bulunmasının ardından Almanya'nın Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı. Başbakan Friedrich Merz başkanlığındaki toplantı telefon üzerinden gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturmayı Federal Başsavcılık yürütüyor. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. İspanya ile İtalya arasında koyta krizi nedeniyle yaşanan gerilim büyüyor. İtalya'nın İspanya'dan gelen yolcular için sınır kontrolleri başlatmasının ardından Madrid'de karşılık verdi. İspanya, İtalya'dan gelen uçak ve gemilerde yolcuların kimlik ve pasaportlarını kontrol edecek. Uygulama 7 Eylül'e kadar sürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifini 18 saat süren görüşmelerin ardından kabul etti. Görüşmelerde İyi Parti ve MHP'li milletvekilleri arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Muhalefet düzenlemeyi genel af olarak değerlendirirken iktidar cephesinden bunun af değil ceza ertelemesi olduğu vurgulandı. Gözler şimdi pazartesi günü başlayacak genel kurul aşamasında. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Metropol FM'de çalışmak ister misin? İster misin? Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Hemen başvur. Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.

yandın, hep yanım Latin, bir yanım üstüme yakın, suyla karın.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: seninle sevgili. Ben de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde.
1: Artık yüzüne bak bence sana siyah artık mosmor perde. Üç

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.

anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
1: İster misin?
0: Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
1: Hemen başvur.
0: Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

veriyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: seni konuşurum.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
1: İster misin?
0: Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
1: Hemen başvur.
0: Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.

gördük bu nereden bilir ki. Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedik konuma diyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: konuşurum.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
0: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

Lebulcebe çok yüksek bir tempodur.